Külüa'ya ait iki eser seslendirdi. Topluluğun konseri arada anonim bir parçanın yer aldığı Franco-Flaman ekol temsilcilerinden Johannes Cicogna ve Jean de Noailles'e ait eserlerle devam ediyor.

Antonin Johannes Cicogna ve Jean de Noailles'e ait eserleri Sollazzo Ensemble'ın 1 Ağustos 2025 tarihli konser kaydından dinledik. Topluluğun konseri devam ediyor. Sırada Gilles Banchois ve Richard de Belange'a ait iki parça var.

2025 Antik Müzik Festivali'nde sahne alan Sollazzo Ensemble, Gilles Banchois ve Richard de Belange'a ait iki parça seslendirdi.

Silvan Shuva ve Guillaume Dufay'a ait iki parçayı Sollazzo Ensemble'ın 1 Ağustos 2025 tarihli konser kaydından dinledik. Topluluğun konseri devam ediyor. Sırada arada anonim bir parçanın yer aldığı Paolo da Firenze ve Vincenzo da Rimini'nin eserleri var.

2025 Antik Müzik Festivali'nde sahne alan Sollazzo Ensemble, Paola da Firenze ve Vincenzo da Rimini'ye ait iki parça seslendirdi. Topluluğun konseri anonim bir parça, ardından Francesco Landini ve Matteo da Perugia'nın iki eseriyle devam ediyor.

anonim bir parçanın ardından Francesco Landini ve Matteo da Perugia'ya ait iki eseri Solazzo Ensemble seslendirdi. Topluluğun 2025 Belçika Antik Müzik Festivali konseri Orta Çağ'dan 3 anonim parçayla sona eriyor.

2025 Antik Müzik Festivali'nde sahne alan Sollazzo Ensemble'ın konseri Orta Çağ'a ait 3 anonim parçayla sona erdi. Programımız Johann Sebastian Bach'ın Meryem Ana konulu bir koral müzik formu olan Magnificat'tan bir bölümle devam ediyor.

8 tarihli La Majör 1. Senfoni'yi seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. 19. yüzyıl bestecilerinden Mario Giuliani'nin keman ve gitar için 6 varyasyonunu ve Fernando Lopez Grassa'nın 1941 tarihli Portekiz Dansları serisinden orkestra için düzenlenen seçkileri dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Viyana'da harika çocuk olarak ünlenen ve daha sonra göç ettiği Amerika'da bestelediği film müzikleriyle tanınan Erich Wolfgang Korngold'la başlıyoruz. Bestecinin Opus 1 Re Majör piyano Anadolu triosunu kemanda Ilya Gringolds, çelloda Nicholas Alstedt ve piyanoda Alexander Longfist seslendiriyor.

Wolfgang Korngold'un Opus 1 Re Majör piyanolu triosunu, kemancı Ilya Gringolds, cellist Nicolas Alstedt ve piyanist Alexander Longfist seslendirdi. Francis Poulenc'un soprano, orkestra ve koro için Gloria adlı eseriyle devam ediyoruz.

kendi çabasıyla öğrenen bestecilerden biri olan Francis Poulenc'un Gloria adlı eserini soprano Annick Massis, Fransa Radyo Korosu ve Fransa Ulusal Orkestrası'ndan dinlediniz. Robert Schumann'ın solo piyano için Opus 18 Do majör arabeski var sırada.

Senarist Angela Cheng, Robert Schumann'ın 1839 yılında bestelediği ve şiirsel bir metafor olarak arabesk adını verdiği eserini seslendirdi. Igor Stravinsky'nin Claude Debussy'nin anısına ithaf ettiği tek bölümlü Nefesli Çalgılar Senfonileri adlı eseriyle devam ediyoruz.

Igor Stravinsky'nin 1920 tarihli Nefesli Çalgılar Senfonileri adlı eserini Domingo Hindoyan yönetimindeki Polonya Ulusal Senfoni Orkestrası sanatçıları seslendirdi. Geç klasik dönemin gitarist ve bestecisi Mario Giuliani'nin keman ve gitar için 6 varyasyonu var sırada.

Mario Giuliani'nin 1819 yılında kaleme aldığı 6 varyasyonu kemancı Laura Vadion ve gitarist Romana Matanovac seslendirdi. Programımız Fernando López Grasa'nın 1941 tarihli Opus 32 Portekiz Dansları serisinden orkestra için düzenlenen seçkilerle devam ediyor.

Fernando López Graça'nın Opus 32 Portekiz danslarından seçkileri Wolfgang Reinhardt yönetimindeki Portekiz Senfoni Orkestrası seslendirdi. 19. yüzyıl bestecisi Jean Baptiste Arbon'un trompet ve piyano için yazdığı Venedik Karnavalı adlı varyasyonlar var sırada.

Jean-Baptiste Arbon'un Venedik Karnavalı başlıklı varyasyonlarını trompette Wilhelm Hofbauer ve piyanoda Miroslava Trinkova seslendirdi. Yine 19. yüzyıldan Kör Tom lakaplı Afrika kökenli Amerikalı piyanist ve besteci Thomas Wiggins'ın Manassas Muharebesi adlı parçasıyla devam ediyoruz.

Amerikalı besteci Thomas Wiggins'ın 1894 yılında yayınlanan Manassas Muharebesi adlı parçasını piyanist John Davis yorumladı. Programımız geç barok dönem bestecisi Willem de Fisch'in Opus 5 Sol Majör 3 numaralı konçertosuyla sona eriyor.

0: Clem de Fish'in 1725 tarihli Opus 5 Sol Majör 3 numaralı konçertosunu Musica Ad Renum topluluğundan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi bölgesindeki risk ve tehditlerden uzak tutacak politikaları hayata geçirdiklerini belirterek, küresel ekonominin şoklarına rağmen Türkiye'yi istikrar rotasında tutmayı başardık dedi. İstanbul'da düzenlenen Müsiat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve İş Forumu'nun kapanışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatı artırmak için her türlü adımı attıklarını da vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfının 39. yılını kutladı. Erdoğan, vakfın milli savunma hamlesine önemli katkılar sunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkçenin tarih, kültür ve medeniyetin ortak hafızası olduğunu belirtti. Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Erdoğan, "Unutmayalım ki diline sahip çıkan millet, tarihine ve geleceğine de sahip çıkar." dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin varlığı ve geleceğinin Türkçenin varlığı ve geleceğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Devlet Bahçeli, Türkçeyi bütün zenginliğiyle gelecek kuşaklara aktarmanın milli görev olduğunu vurguladı. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklanan

0: Kazananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Öte yandan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançolan'a yönelik ikinci operasyon düzenlendi. İstanbul'da düzenlenen operasyonda Tançolan'a ait bir otoparka baskın yapıldı. Operasyonda suç eylemlerinde kullanıldığı değerlendirilen iki araçtaki kolilerin içine saklanan 934 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı. Sosyal medyada çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakçı hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Tarakçı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na ilişkin İran'dan açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, anlaşmayı Müslümanların birleşmesi adına atılmış bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti. ABD ile müzakerelere de değinen Pezeşkiyan, Amerikan tarafına güvenimiz yok diye konuştu. Çin, Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden Filistin için iki devletli çözüm yoluna dönülmesi çağrısı yaptı. Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Chan, Filistin'i Filistinliler yönetmeli dedi. Küba, ABD ile anlaşmazlıkların çözümü için diyalog çağrısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump da bir süredir hedef aldığı Küba ile bir anlaşmaya varacaklarını söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile görüştü. Erhürman, görüşmede Rum yönetiminin güveni aşındırıcı eylemlerinin gündeme geldiğini söyledi. New York'taki görüşmelerimizi engellemek istediler ama başaramadılar dedi. Spor. Geleneksel güreşte 57 yıllık özlem sona erdi. Yağlı güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda baş pehlivanlığı Orhan Okulu kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne gelerek bu dev organizasyonu bir süre takip etti. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta A Milli Takım 2. maçında Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Mücadelede görev alacak hakemleri UEFA duyurdu. İtalya-Türkiye maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Konya, Niğde, Kayseri, Sivas, Tokat, Erzincan, Tunceli, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

0: kültürler arasında.
1: TRT Radyo 3'te Kültürler Arasında programından hepinize günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün Angola'nın köklü seslerinden Akdeniz'in sıcak esintilerine, sınırların yine notalarla silindiği yepyeni bir müzikal yolculuğa çıkıyoruz. Yolculuğumuzun ilk durağında Angola müziğinin sevilen ismi Bonga'nın unutulmaz eseri Mona King'i Chica var. Pablo Fierro'nun usta işi remixiyle.

Orta Doğu'nun ve Akdeniz'in psychedelic funk tınılarıyla yolculuğumuza devam ediyoruz. Dinlerken kendinizi tozlu bir film karesinde, güneşin altın sarısı ışığı altında yürüyormuş gibi hissedeceğiniz keyifli bir durak. Çok kültürlü müzikal deneyleriyle dünya müziği sahnesinde büyük beğeni toplayan Sababa 5 retro gitarların o akışkan melodilerini doğu ezgileriyle harmanlıyor. Dinleyeceğimiz parçası Lizarp.

İspanya'nın güneşi ve Akdeniz enerjisi Sandra Bernardo'nun kaygısız sesiyle stüdyomuza konuk oluyor. Akustik gitarların zarif dokunuşu ve duru vokaller, hayatın karmaşası içinde her şeyin aslında ne kadar sade olabileceğini fısıldıyor kulaklarımıza. Quiero fácil.

Down tempo ve New Jazz akımının öncülerinden Waltek, Patrizia Ferrara'nın büyüleyici vokaliyle Memories diyerek bizi geçmişin nostaljik sokaklarına davet ediyor. Parçanın sinematik dokusu zihnimizde eski bir fotoğraf albümünün sayfalarını yavaşça aralıyor.

Yolculuğumuzda şimdi Belçika merkezli kolektif Boogie Belgique'le Trip Hop, Vintage Jazz ve Hip Hop ögelerinin buluştuğu noktadayız. Sıcak piyano akorları ve hafif lo-fi estetiği günün koşturmacası arasında dinleyiciye sığınabilecekleri huzurlu ve ritmik bir liman sunuyor. Grubun 2016 çıkışlı Volta albümünde yer alan Every Time'ı dinliyoruz. Parçada Ella Fitzgerald'ın Every Time We Say Goodbye icrası sample olarak kullanılmış.

Müzikal rotamızı bu kez Pasifik'in derinliklerinden yükselen rafine bir tınıya çeviriyoruz. Dünya müziği, reggae ve hip hop elementlerini elektronik altyapılarla harmanlayan Yeni Zelandalı prodüktör Isaac Chambers geliyor. Sanatçıya İngiliz vokalist Dub Princess'ın kadife sesiyle eşlik ettiği parça, down tempo ritimleri modern bir groove'la buluşturuyor Speak Truth.

0: Mikrofonlarımızda şimdi Fransa'nın güney sahillerinden yükselen eklektik bir ses tasarımı var. Marsilya çıkışlı grup Chinese Man, geleneksel uzak doğu motiflerini ve eski plak tınılarını dinamik trip-hop altyapılarıyla bir araya getiriyor. Grubun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olan 2011 çıkışlı ikonik albümle aynı adı taşıyan çalışmasını dinliyoruz, Raising with the Sun.
1: You have power and money, but you are mortal. You know you cannot escape death, but immortality can be obtained.

Rotamızı değiştirmeden yine Marsilya sokaklarından yükselen çok katmanlı bir dünyaya, prodüktör ve flüt virtüozu Cantanlı Roux'un solo projesi Hugo Kant'a uzanıyoruz. Sanatçı caz elementlerini, yaylıları ve canlı enstrüman kayıtlarını hipnotik trip-hop ritimleriyle işliyor. İsminin hakkını veren bu eser dinleyiciyi bilinmez bir ormanın derinliklerinde vahşi ve merak uyandıran bir ses safarisine çıkarıyor. It's an unknown jungle.

Fransız ekolünden devam ediyoruz. Piyanist ve besteci kimliğiyle tanınan Ezekiel Paez, klasik müzik eğitimini analog sentezleyicilerin sıcaklığıyla buluşturuyor.

ıslık alan bir mevsimi, sonsuz bir yaz gününü betimliyor Eternal Ete.

Berlin'in karakteristik elektronik müzik sahnesindeyiz. Melodik synth katmanları ve insanı içine çeken vokalleri, bir hikaye anlatıcısı gibi işleyen yapımcı Rampu'yu dinliyoruz. Müzisyenin 2012 çıkışı albümü, dinleyiciler tarafından imza albümü olarak kabul ediliyor. Albüme adını veren parça Turnaround.

Bu pazar sabahı yolculuğumuzu ritmin ve dijital seslerin rehberliğinde sonlandırıyoruz. Minimal ve dark tekno sahnelerinin üretken isimlerinden Monocoque, elektronik müziğin karanlık ama sürükleyici yüzünü temsil eden parçası Don't Stop Now'la bizimle. Programı hazırlayan Mehmet Oğuzhan Şahin, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, ses kayıtta Semahat Şallı ve sunan ben Selvi Karakoç. Hepinize müzik, huzur ve ilham dolu bir gün diliyoruz. Haftaya farklı seslerde buluşmak üzere, hoşçakalın.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Bir Radyo 3 Sabah programıyla daha sizlerleyiz. Bugünkü programı hazırlayan Berivan Erin, teknik yapımda Hacı İbrahim Çelik ve sunan ben Neslihan Pakel, birlikte keyifli dakikalar geçirmeyi diliyoruz. Bugün dinleyeceğimiz ilk eser George Frederick Handel'in keman ve sürekli bas için bestelediği Fa majör sonatı. St. Martin in the Fields Akademi Orkestrası'ndan dinliyoruz. Bölümler: Andante, Allegro, Adagio, Allegro.

George Frederick Handel'in keman ve sürekli bas için bestelediği Fa majör sonatını St. Martin in the Fields Akademi Orkestrası'ndan dinledik. Radyo 3 Sabah'ta dinleyeceğiniz sıradaki eser Wolfgang Amadeus Mozart'ın 551 köhel sayılı Do majör 41 numaralı senfonisi. Franz Brüggen yönetimindeki 18. yüzyıl orkestrası yorumluyor. Bölümler Allegro vivace, Andante cantabile, Menuetto allegretto, Molto allegro.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 551 köhel sayılı Do majör 41 numaralı senfonisini Franz Brüggen yönetimindeki 18. yüzyıl orkestrasının yorumundan

Farklı çalgılar için yazılmış konçerto, sonat ve solo eserleri sizlerle buluşturduğumuz Çalgı Serüveni her pazartesi saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Kelimelerden notalara, yazarlardan bestecilere, fikirlerden melodilere. Zamanın ve mekanın sınırlarından azade, çağrışımlarla dolu bir saat. Hande Taban Erdöl'ün hazırladığı ve sunduğu Kitaplığımdaki Müzik her pazartesi saat 16'da TRT Radyo 3'te.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

Müziğe duyduğumuz aşkla TRT İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız Müziğe Adanmış Yaşamlardayız. Program yapımcısı arkadaşım Defne Kayhan ve mikrofonda ben Ebru Erkekli, her pazar sabahı olduğu gibi dinlerken beğeneceğinizi umduğumuz eserlerden, yorumlardan bir program hazırladık bugün de sizler için. Sinyalimizin ardından Carl Philipp Emanuel Bach'ın 139 eser sayılı Sol Majör Arp Sonatı'nın Allegro olan ikinci bölümünü Ursula Holliger'in yorumundan dinledik. Johann Sebastian Bach'ın besteci olan oğulları tarih boyunca dikkat çekmiş. Ama baba Bach hiç var olmamış olsaydı bile oğul Carl Philipp Emanuel Bach yazdığı eserlerle kesinlikle adından söz ettirirdi. Carl Philipp Emanuel Bach, besteciliğe ve yorumculuğa getirdiği yenilikçi yaklaşımla müzik dünyasında yeni bir sayfa açmış, klasik üslubun doğuşuna zemin hazırlamış. Duygu yüklü, özgür ve melodik unsurlarla işlediği eserleriyle adını tarihe yazdırmış. Ölümünün ardından gazetede bir vefat ilanı yayımlanmış. Dün Hamburg şehrimiz çok dikkat çekici ve ünlü bir insanı kaybetti. Akşam saat 10'da Kapellmeister'da ve 3 Kasım 1767'den beri bu şehrin müzik direktörü olan Carl Philipp Emanuel Bach hayata gözlerini yumdu. O, teorik ve pratik açıdan en büyük müzisyenlerden biriydi ve eserleri birer başyapıttır. Tüm bu sığ, geçici moda eserler çoktan unutulup gittikten çok sonra bile olağanüstü kalmaya devam edecektir. Müzik sanatı onunla birlikte en büyük değerlerinden birini kaybetmiştir. Radyo 3'ün sevgili dinleyenlerim, programımıza Carl Philipp Emanuel Bach'ın 135 eser sayılı sol minör, obua ve sürekli bas için yazdığı eseriyle devam ediyoruz. Müzisyenler obuacı Heinz Holliger, arpist Ursula Holliger ve violonselci Rama Yüker. 1968 yılının Aralık ayında kaydedilmiş olan eserin bölüm başlıkları Adagio, Allegro, Vivace.

Franz Schubert'in büyüleyici melodileri dinleyicinin ruhunun en derin köşelerine dokunur. Neşeyi, kederi, aşkı, özlemi, coşkuyu, yalnızlığı, heyecanı eserlerinde eşsiz bir ustalıkla harmanlar. Müziği zaman kavramını tamamen unutturabilir. Programımızda Schubert'in piyano veya gitar eşliğinde erkek korosu için yazdığı 724 Deutsch sayılı Die Nachtigall adlı şarkıya yer veriyor. Viyana korosunu Guido Mancusi yönetiminde dinliyoruz. Schubert'in edebiyatçı, amatör müzisyen Johann Carl Unger'ın dizeleri üzerine bestelediği bu Lied'in kaydı 1996 yılının Ocak ayında Viyana'da gerçekleşmiş. Gitarist Wilfried Modlik.

Müziğe adanmış yaşamlarda Schubert'in 724 Deutsch sayılı Die Nachtigall adlı şarkısını Guido Mancusi yönetimindeki Viyana korosundan dinledik. Gitarist Wilfried Modlik'ti.

plak şirketinin müdürü pek de tanınmayan Satie'ye saygı niteliğinde bir albüm çıkartmak istemiş ve bana onun bazı eserlerini kaydetmemi önermişti. Eğer 200 kopya satarsak mucize olur diye de uyarmıştı beni. Piyasaya çıkmasından bir hafta sonra 4000 kopya satılmıştı. Tam bir zafer. Böylece tüm eserlerini kaydettik ve Satie bütün dünyada ün kazandı. Satie'yi bir insan olarak tutkuyla seviyorum. Bir gün Polignac Prensesi için piyano çalmış ve kadının kendisine vermeye çalıştığı ücreti reddetmiş. Geçimini piyano barlarında çalarak kazanıyordum. Prensese burada zevk için çalıyorum demiş ve Arköy'deki evine yürüyerek gitmiş. Bir aziz ve ne kadar özgün bir ruh. Değerli müzikseverler, sizlere aktardıklarımız 60 yılı aşan olağanüstü kariyere sahip İtalyan asıllı Fransız piyanist Aldo Ciccolini'nin günümüze kadar ulaşan sözleriydi. Programımıza Ciccolini'nin Erik Satie yorumuyla devam ediyor. 4 ve 5 numaralı Gnossien'i dinliyoruz.

Radyo 3'ün değerli dinleyenleri, Erik Satie'nin 4 ve 5 numaralı gnosyenlerini Aldo Ciccolini'nin piyanosundan sunduk sizlere.

Ulvi'nin müziği hakkında umumiyetle diyebiliriz ki çığırı derinliğe ve mistiğe doğru gitmiyor. Satıh üzerinde yayılıyor. İnce veya zarif, coşkun veya yanık tezatları seviyor. Bol sesliliği, canlı ritimleri seviyor. Zarif ve sempatik bir yazısı var. Anadolu müziğinin kendisine göre duygulu bir anlayışı var. Mahalli renk araştırmasını seviyor. Son yazıları şu iki parça. Yaylı Sazlar Kuarteti, piyano için 14 parça. Değerli dinleyenler, sizlerle paylaştığımız satırlar Ulvi Cemal Erkin hakkında Mahmut Ragıp Gazi Mihal'den geriye kalan sözlerdi. Programımıza Ankara Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nün yorumundan, bestecimizin Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nden Andante bölümüyle devam ediyoruz. Çağdaş Türk müziğinin ilk oda müziği örneklerinden olan bu eserde Erkin'in halk müziğinin aksak ritimlerini, divan müziğinin modal ezgi yapısını ustaca işlediği söylenir.

Radyolarını yeni açan sevgili dinleyenler. TRT Radyo 3'te İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız Müziğe Adanmış Yaşamlar'dayız. Ulvi Cemal Erkin'in Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nden Andante bölümünü Ankara Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nün yorumundan sunduk sizlere.

Sesinin rengi ve yorumculuğuyla müzikseverleri büyüleyen René Fleming'i Karl Orff'un Carmina Burana kantatından Intrutina

Amerikalı öğretmen, orkestra şefi, besteci Howard Hanson, romantik geleneğin temsilcilerinden biri olarak anılıyor. Eastman School of Music'in direktörü olan Hanson, bu görevini uzun yıllar sürdürmüş. 1964 yılında 68 yaşında emekli oluncaya kadar okulda festivaller düzenlemiş. Çoğu kendi öğrencileri olan genç bestecilerin eserlerini de yönetmiş. Bu eserlerin sayısının 1000'in üzerinde olduğu söylenir. Sipariş üzerine eserler de notaya almış olan Howard Hanson, modern müziğin armonik materyalleri adında bir de kitap yazmış. Bireysel bir tarzı olduğu bilinen Hanson'ın armonilerinin karışık olsa da tınılı olduğundan, ritimlerinin güçlülüğüyle çeşitliliğinden ve orkestrasyonunun çok etkili olduğundan bahsedilir. Programımıza Howard Hanson'ın Mary Mount Suite'inden iki bölümle devam ediyor, Eastman Rochester Orkestrası'nı bestecinin yönetiminde dinliyoruz.

Radyo 3'ün değerli dinleyenlerim, Howard Hanson'ın Merry Mount Suite'inden 1. ve 4. bölümü sunduk sizlere. Eastman Rochester Orkestrası'nı bu etkileyici yorumunda bestecinin kendisi Howard Hanson yönetiyordu.

In the Still of the Night. Cole Porter'ın bu güzel şarkısını Frederick Fennell yönetimindeki stüdyo orkestrasının yorumundan dinledik.

Müziğe duyduğumuz aşktan yola çıkarak dinlerken beğeneceğinizi umduğumuz eserleri, yorumları radyonuz aracılığıyla siz müzikseverlerle buluşturduğumuz İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız müziğe adanmış yaşamların bugün de sonuna geldik. Program yapımcısı arkadaşım Defne Kayhan ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Yeniden birlikte oluncaya dek müzik eşliğinde sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta geçirmeniz dileklerimizle. Hoşçakalın.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

Müzikli Masallar. TRT İzmir Radyosu stüdyoları Müzikli Masallar programından siz kıymetli dinleyicilerimize kocaman bir merhaba. Ben Elif Nihal Kur'an. Kuşaklar boyu sözle aktarılan, içinde yaşanılan kültürün aynası olan masalların müzikle buluştuğu bu keyifli program

Programdan huzurlu bir pazar günü dilerim. Bu güzel pazar gününde yine ilginizi çekeceğini düşündüğümüz bir tema ile konuk olacağız. Tam bir saat boyunca radyolarınıza müzikli masallarla. Temamız nezaket ve bu temanın ifade ettiklerinin sanatta, masallarda, müziklerde yansımaları. Bazen bir selamda, bazen söylenmeyen bir sözde, bazen de karşımızdaki insana açtığımız küçücük bir alanda kendini gösteren nezaket, ilk bakışta yalnızca bir görgü kuralı gibi görünse de, insanlık tarihi boyunca çok daha derin anlamlara gelmiş bir kavram. Çünkü birlikte yaşamak, yalnızca aynı yerde bulunmak değil, birbirinin varlığını kabul etmek, sınırlarını gözetmek ve hayatı birbirini incitmeden paylaşabilmek demek. Farklı kültürlerde nezaketin farklı adları ve biçimlerini görüyoruz. Antik Yunan düşüncesinde insanın başkalarıyla nasıl geçindiği ahlaki yaşamın önemli bir parçasıdır. Aristoteles dostluğu insan yaşamı için vazgeçilmez görür. Ayrıca sosyal ilişkilerde ne herkesi memnun etmeye çalışan aşırı uyumluluğu ne de karşısındakini incitmekten çekinmeyen sertliği ideal kabul eder. Önemli olan doğru zamanda, doğru ölçüde ve doğru biçimde davranabilmektir. Belki de nezaketin en eski düşünsel karşılıklarından biri tam burada saklıdır. Ne susarak herkesi memnun etmek, ne de doğruları başkasını yaralayacak biçimde söylemek, insanı ve ilişkiyi gözeten bir ölçü bulabilmek. Sanatta da bu anlayışın izlerini bulmak mümkün. Müzikte bir melodinin güzelliği yalnızca kendi sesinden değil, diğer seslere bıraktığı yerden doğar. Bir çalgı öne çıkarken bir diğeri geri çekilir. Biri söyler, diğeri dinler. Bazen sessizlik bile müziğin bir parçası olur, tıpkı insan ilişkilerinde olduğu gibi. İşte çok sesli müzikteki gerçek uyum tam da bu gerçekten doğar. Herkes aynı sesi çıkarmaz. Farklı sesler birbirini duyarak, nezaketle dinleyerek, birbirlerine alan açarak birlikte var olurlar, güzel melodilere dönüşürler. İşte tam da burada cellonun büyük ustası Yo-Yo Ma ve piyanist Catherine Stott'un yorumuyla Edward Elgar'ın Salut d'Amour, Sevgi Selamı başlıklı eserini konuk edelim ilk önce radyolarımıza. Bestecinin eşine armağan ettiği bu zarif eser, nezaketin en güzel yönlerinden biri olan içtenlik ve inceliği müziğe dönüştürüyor. Ardından çelist Jacqueline Dupré ve piyanist Gerald Moore'un yorumuyla Maria Theresia von Paradis'in Sicilien başlıklı güzel müziği var. Yumuşak ezgileri ve dingin akışıyla bu eser, nezaketin sakin ve ölçülü dilini hatırlatıyor bizlere. Ve son olarak Jean Sibelius'un orijinali piyano için yazılmış Opus 76 2 numaralı etüdünün gitar cello uyarlamasını çelist Jian Wang ve gitarist Yoran Solskjær yorumundan dinleyelim. Zarif çizgileri ve sade anlatımıyla bu küçük eser inceliğin gösterişten çok uyum ve dengeyle var olduğunu fısıldıyor bizlere. Kulak verelim.

Edward Elgar'ın Solu Damur, Sevgi Selamı başlıklı eserini Yo-Yo Ma ve piyanist Catherine Stott'tan, Maria Theresa von Paradis'in Sicilyen başlıklı güzel müziğini Jacqueline Dupré ve piyanist Gerald Moore'dan ve son olarak Jean Sibelius'un orijinali piyano için yazılmış Opus 76 2 numaralı etüdünün gitar çello uyarlamasını çelist Jian Wang ve gitarist Yoran Solskjær'in incelikli yorumlarından dinledik. Bu güzel melodilerden sonra Ezop fablalarından paylaştığımız ilk masalımıza kulak verelim mi? Aslanla Fare. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, geniş ve sessiz bir ormanın derinliklerinde güçlü bir aslan yaşarmış. Bir gün avın ardından yorulan aslan bir ağacın gölgesine uzanmış ve derin bir uykuya dalmış. Ormandaysa küçük fareler kendi yuvalarından çıkıp oraya buraya koşuşturuyorlarmış. Farelerden biri farkında olmadan uyuyan aslanın üzerine çıkmış. Küçücük ayakları aslanın yüzünde dolaşmış, aslan birden uyanmış. Gözlerini açtığında küçücük fareyi pençelerinin arasında bulmuş. Aslan öfkeyle kükremiş. "Wow! Demek uykumu sen böldün." Pençesini kaldırmış, fareyi öldürmek üzereymiş. Küçücük fare korkudan titremiş ama yine de yalvarmaya başlamış. "Ey ormanın güçlü efendisi, ne olur beni bağışla. Beni şimdi bırakırsan belki bir gün ben de sana bir iyilik yapabilirim." Aslan bu sözleri duyunca gülmüş. Küçücük bir farenin kendisi gibi güçlü bir aslanın nasıl yardım edebileceğini düşünmüş. Bu ona öylesine komik gelmiş ki öfkesi geçmiş.

Sen mi bana yardım edeceksin? Demiş. Sonra pençesini çekmiş ve fareyi serbest bırakmış. Fare canını kurtardığı için teşekkür etmiş ve küçük olsam da yardım edebilirim diyerek hızla yuvasına dönmüş. Aradan günler geçmiş. Bir sabah aslan ormanda dolaşırken avcıların kurduğu bir tuzağa yakalanmış. Güçlü bedeni bir ağın içine dolaşmış. Ne kadar çabalarsa çabalasın kendisini kurtaramamış. Pençeleriyle ipleri çekmiş. Ağın düğümlerini parçalamaya çalışmış. Ama ağ daha da sıkılaşmış. Aslan bütün gücüyle kükremiş. Wow! Orman onun sesiyle yankılanmış. Tam o sırada o küçücük fare aslanın kükreyişini duymuş. Sesin geldiği yere doğru koşmuş ve az sonra aslanı ağın içinde çaresizce çırpınırken bulmuş. Merak etme diye fısıldamış fare. Şimdi ben sana yardım edeceğim. Ağın iplerinden birinin yanına gelmiş. Küçücük dişleriyle ipi kemirmeye başlamış. Kemirmiş, kemirmiş, kemirmiş. İp kopmuş. Sonra başka bir ipe geçmiş, onu da kemirmiş. Bir süre sonra ağın ipleri birer birer çözülmeye başlamış. Sonunda aslanın bedenini saran bağlar gevşemiş ve aslan özgürlüğüne kavuşmuş. Ayağa kalkmış, kendisini kurtaran küçücük fareye bakmış. Fare de ona bakmış. Aslan günler önce söylediklerini hatırlamış. Sen mi bana yardım edeceksin? Şimdi o küçücük farenin gerçekten de kendisini kurtardığını görüyormuş. Fare şöyle demiş. Beni küçük olduğum için küçümsemiştin. Oysa bazen en küçük olanı bile büyük bir iyiliği dokunabilir. Aslan başını eğmiş. O günden sonra ikisi çok iyi dost olmuşlar. Ve ormanda şu söz uzun zaman anlatılmış. İyilik küçüğün büyüğe yaptığı bir iyilik değildir. İyilik kimin yaptığına bakılmaksızın iyiliktir. Ve masal da burada bitmiş. Bu güzel masal bize en küçük iyiliğin hiç ummadığımız bir anda büyük bir yardıma dönüşebileceğini anlatır. Ve gerçek nezaket karşımızdakine bizden küçük, güçsüz ya da önemsiz olduğu için değil, yalnızca bir canlı olduğu için değer vermektir. Bu anlamlı masaldan sonra Brezilya'ya uzanalım ve Heitor Villa-Lobos'u konuk edelim radyolarımıza. İlk olarak bestecinin 6 numaralı Baquianas Brasileiras eserinden Aria Choro başlıklı güzel bölümü Nashville Senfoni Orkestrası üyelerinin yorumundan dinleyeceğiz. Flüt ve fagotun birbirine alan bırakan ölçülü diyaloğu, nezaketin karşımızdakini dinlemek ve ona yer açmak olduğunu hatırlatıyor. Ve hemen ardından yine aynı eserden Aria Cantilena başlıklı naif bölüm var. Villa-Lobos'un Bach'a duyduğu hayranlıkla Brezilya ezgilerini buluşturduğu bu zarif melodiyi Robert Spano'nun yönettiği Kraliyet Flamen Orkestrası eşliğindeki Nedine Sierra'nın naif yorumundan dinliyoruz.

Heitor Villa Lobos'un Bacchanas Brasileiras eserinden Aria Choro ve Aria Cantilena başlıklı naif bölümleri Nashville Senfoni Orkestrası üyeleri ve Robert Spano'nun yönettiği Klarinet Filarmoni Orkestrası eşliğindeki Nedine Sierra'nın incelikli yorumundan dinledik. Bu anlamlı ve biraz hüzünlü müziklerden sonra Brezilya'dan Çin'e geçelim. Ve Confucius geleneğinden kısa bir nezaket anlatısına kulak verelim mi? Ne dersiniz? Confucius ve Li. Eski Çin'de Confucius'a bir gün ritüelin yani Li'nin ne olduğu sorulmuş. Li yalnızca büyük törenler, saray kuralları ya da dinsel merasimler demek değilmiş. İnsanların birbirine nasıl davranacağını bilmesiymiş. Büyüğe nasıl davranacağını, küçüğe nasıl davranacağını, anne babaya nasıl saygı göstereceğini, bir topluluk içinde nasıl konuşacağını, ne zaman konuşup ne

zaman susacağını ve bütün bunları yaparken ölçüyü kaybetmemeyi bilmesiymiş. Konfüçyüs için ritüel, yani Li, insanı dışarıdan süsleyen bir biçimden ibaret değilmiş. İnsan davranışını eğiten bir yolmuş. Çünkü bir insanın içindeki saygı davranışa dönüşmedikçe başkaları tarafından görülemezmiş. Bu yüzden Li, insanın içindeki düzenin dışarıdaki davranışa dönüşmesiymiş. Bir selam, bir eğiliş, bir sofrada oturuş, bir büyüye gösterilen saygı, bunların hepsi insanın ben yalnız yaşamıyorum demesinin başka yollarıymış. Konfüçyüs'ün dünyasında nezaket bu yüzden yalnızca kibar görünmekten çok birlikte yaşamanın ölçüsünü bilmekmiş. Bu nezaketli anlatı da burada bitmiş. Eski Çin düşüncesinde Li kavramı yalnızca tören ve görgü kurallarını değil, insanın başkalarıyla nasıl ilişki kuracağını belirleyen bir düzen ve ölçü anlayışı olarak karşımıza çıkar. Konfüçyüs geleneğinde Li kavramının ifade ettiği düzen ve ölçü anlayışıyla He kavramının ifade ettiği uyum anlayışı birbirinden ayrı düşünülmez. Amaç yalnızca kurallara uymak değil, insanlar arasındaki ilişkinin dengeli ve uyumlu olmasını sağlamaktır. Bu yüzden nezaket, biçimle özün buluştuğu bir davranış biçimine dönüşmüştür. Şimdi nezaketin bu güzel anlamlarını piyanonun zarif sesinden dinleyelim ve Alexander Scriabin ile Frederic Chopin'i konuk edelim radyolarımıza. Önce Yüce Wang yorumuyla Scriabin'in Opus 32 1 numaralı De Poem 2 şiir başlıklı güzel eserini dinleyeceğiz. Andante Cantabile şarkı söyler gibi karakterindeki bu eser incelikli melodisiyle nezaketin yumuşak ve zarif dilini taşıyor. Ve hemen ardından Maria Joa Pirish yorumuyla Frederic Chopin'in 20 numaralı Nocturne Gece Müziği başlıklı hüzünlü eseri var. İçten ve ölçülü anlatımıyla bu güzel Nocturne, nezaketin bazen sözlerden çok sessizce dinlemek ve hissetmek olduğunu hatırlatıyor bizlere. Dinliyoruz.

Alexander Scriabin'in Opus 32 1 numaralı De Poem, İki Şiir başlıklı güzel eserini piyanist Yuja Wang yorumundan ve ardından Frédéric Chopin'in 20 numaralı Nocturne Gece Müziği başlıklı hüzünlü müziğini de ünlü piyanist Maria Joao Pirich'ten dinledik. Nezaket, karşımızdakine sen de varsın diyebilme biçimimizdir. Bir selamda, bir ikramda, bir sofrada, bir vedada, bir özürde ya da yalnızca doğru zamanda susabilmekte. Küçük görünen bu davranışlar insanın karşısındakinin gönlünü, sınırını, varlığını önemsediğini ve gözettiğini gösterir. Türk kültüründe nezaket yalnızca bir görgü kuralı olmaktan çok insan ilişkilerini ayakta tutan bir değer olarak

karşımıza çıkar. Misafire açılan bir sofra, büyüye gösterilen saygı, paylaşılmış bir ekmek, ikram edilen bir kahve ya da kırılmasın diye gözetilen bir gönül. Bunların her biri karşımızdaki insana sen değerlisin demenin farklı yollarıdır. Dede Korkut'un toylarından yani şölenlerinden Anadolu'nun misafir sofralarına uzanan bu anlayışta sofra yalnızca yemek yenilen bir yerden fazlası insanlar arasında bağ kurulan, paylaşmanın ve birlikteliğin güçlendiği bir alandır. İkramsa sahip olduğundan fazlasını göstermek değil, elindekini gönüllü olarak paylaşmaktır. Türk kültüründe nezaketin en güzel karşılığı gönül gözetmektir. Çünkü nezaket yalnızca doğru sözü söylemekten çok sözümüzün karşımızdakinin gönlünde nasıl bir iz bırakacağını da düşünmektir. İşte bu yüzden edep ölçülü davranmayı, ikram paylaşmayı, gönül incitmeden yaklaşmayı, sofraysa bütün bunları birlikte yaşatmayı simgeler. Bu güzel müzikler ve kısa bilgilerden sonra bizim kültürümüzden iki güzel ve nezaketli müzik var sırada. Refik Fersan bestesi Kelebek ve Dede Efendi'den yine bir Gül Nihal. Düzenlemelerine Oğuzhan Balcı'nın yaptığı bu naif eserleri ünlü kemancımız Cihat Aşkın yorumluyor.

Refik Fersan ve Dede Efendi bestesi Kelebek'le Yine Bir Gülnihal başlıklı naif eserleri Oğuzhan Balcı'nın düzenlemeleriyle ünlü kemancımız Cihat Aşkın'dan dinledik. Kulağımızın pasını silen bu bilindik müziklerden sonra Hint anlatılarından paylaştığımız son masalımızda sıra Brahman ve Gelincik.

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir Brahman'la karısı küçük oğullarıyla birlikte minik bir evde yaşarmış. Ailenin bir de gelinciği varmış. Onu küçükken sahiplenmişler ve evin çocuğu gibi büyütmüşler. Bir gün kadın su almaya gitmek için evden çıkarken bebeğini beşiğine yatırmış. Kocasına da çocuğa göz kulak olmasını söylemiş. Fakat kısa süre sonra Brahman evden ayrılmış. Evde yalnızca bebekle gelincik kalmış. Derken bir yılan içeri girmiş. Yılan beşiğe doğru yaklaşınca gelincik bebeği korumak için ona saldırmış. Uzun bir mücadeleden sonra yılanı öldürmüş. Gelincik bebeği kurtarmış fakat ağzı ve pençeleri yılanın kanına bulanmış. Bir süre sonra bebeğin annesi eve dönmüş. Kapının önünde kendisini bekleyen gelinciği görmüş. Hayvanın ağzı kan içindeymiş. Kadın bir anda korkuya kapılmış, aklına yalnızca tek bir düşünce gelmiş. Bebeğimi öldürdü. Gerçeği öğrenmek için içeri bile bakmadan, ne olduğunu bile anlamaya çalışmadan eline aldığı süpürgeyle hayvanı kovalamış evlerinden. Ne olduğunu anlayamayan gelincik can havliyle kaçıp kurtulmuş kadının elinden ve evlerinin yakınındaki kocaman ormana koşarak gözden kaybolmuş. Kadın hemen içeri koşmuş. Bir de ne görsün? Bebeği beşiğinde sağ salim uyuyormuş. Yanındaysa

parçalanmış, kanlar içinde ölmüş bir yılan. İşte o zaman gerçeği anlamış. Gelincik çocuğunu öldürmemiş, tam tersine onu ölümden kurtarmış. Kadın büyük bir acıyla yaptığı hatayı anlayarak ağlamaya başlamış gelinciğe kötü davrandığı için. Ama artık çok geçmiş. Çünkü bazen bir insanın dileyeceği en büyük özür bile yaptığı yanlışlığı geri döndürmeye yetmezmiş. Masal da burada bitmiş. Bu eski ve anlamlı Hint anlatısı bizlere şunu anlatır. Gerçeği görmeden karar verme. Ve ekler. Nezaket yalnızca tatlı söz söylemekten çok, karşımızdakine kendini anlatması için bir an bile olsa zaman tanıma inceliğidir. Bu anlamlı masal ve kısa bilgilerden sonra zarif vals ritmi ve işten melodisiyle nezaketin duygulara incelikle yaklaşan, kırmadan ve taşırmadan ifade eden yönünü hatırlatan iki güzel müziğimiz var sırada. Tchaikovsky'nin Vals Sentimental'ı duygulu valsi ile Duke Ellington'ın In a Sentimental Mood'u, Yo-Yo Ma, Catherine Stott ve Ella Fitzgerald yorumluyor. Dinliyoruz.

Tchaikovsky'nin Vals Sentimental'ı ve Duke Ellington'ın In a Sentimental Mood'unu Yo-Yo Ma, Catherine Stott ve Ella Fitzgerald yorumladı. Nezaket temasının masallardaki, müziklerdeki yansımalarını kıymetli besteciler, incelikli yorumcular, güzel müziklerden örnekler, Aslanla Fare, Confucius Veli ve Brahmanla Gelincik masallarıyla süslediğimiz bir saatlik büyülü yolculuğumuzun bugün de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatteki randevumuza kadar ben Elif Nihal Kur'an, ses kayıtta Ahmet Kurt, teknik yapımda Zuhal Ergür, İzmir Radyosu stüdyolarından sizlere çok mutlu bir hafta dileriz. Sağlıcakla kalın, müziksiz, masalsız kalmayın efendim. Kapanışı yine Duke Ellington'dan naif bir müzikle yapalım istedik. Duygulara acele etmeden, incelikle ve karşı tarafa alan bırakarak yaklaşmayı anlatan Prelude to a Kiss başlıklı nezaketin müzikal bir ifadesi olan bu güzel şarkıyı Ella Fitzgerald'ın dokunaklı yorumundan dinlerken unutmayınız. Masallar çocuklara uyusunlar, büyüklere uyansınlar diye anlatılır.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Merhaba sevgili çocuklar ve radyo için sevgili dinleyenleri. Müzikle dolu güzel bir gün geçirmenizi diliyor. TRT İzmir Radyosu Çok Sesli Çocuk Korosu'nun seslendirdiği şarkıları sunacağımız programımızla İzmir'den sesleniyoruz sizlere. Sözleri ve müziği Nedim Yıldız'a ait olan Özlemişim adlı şarkıyı dinliyorsunuz ilk olarak.

Özlemişim adlı şarkıyı dinlediniz. Sevgili çocuklar, TRT İzmir Radyosu Çok Sesli Çocuk Korosu şimdi de sözleri Ülkü Tamer'e, müziği Seval Köse'ye ait olan Uykuyu seslendiriyor.

Uykuydu dinlediğiniz şarkı. Müge Sever yönetimindeki TRT İzmir Radyosu Çok Sesli Çocuk Korosu seslendirdi. Piyano eşlik Tuna Şen sesiydi. Şimdi de Iğdır'ın Al Almasını dinliyorsunuz korodan. Yöneten Ayşe Öktenoğlu, keman solo Sinan Aksol, piyano eşlik yine Tuna Şen sesli.

TRT İzmir Radyosu Çok Sesli Çocuk Korosu Iğdır'ın al almasını seslendirdi. Korodan son olarak düzenlemesi İstemiyan Tavilioğlu'na ait olan Yörük Ali türküsünü dinliyorsunuz.

0: Müge Sever yönetimindeki TRT İzmir Radyosu Çok Sesli Çocuk Korosu'ndan Yörük Ali türküsünü dinlediniz. Piyano eşliği Filiz Yiğit yaptı. Programımız burada sona eriyor. Tekrar buluşuncaya dek ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ile birlikte ben Ceren Başkan, güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: TRT Çok Sesli Gençlik ve Çocuk Koroları. Hazırlayanlar TRT Ankara, İstanbul ve İzmir radyoları. Güneşi

Metamorfoz. Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.

0: TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri, Metamorfoz programına hoş geldiniz. Bugün saat 12'ye dek neoklasik müziğin seçkin örneklerini sizlerle paylaşacağım.
1: Uzun Çalar.
0: Uzun Çalar köşemizin bugünkü konuğu Colors of Bach isimli albüm olacak. Norveçli keman sanatçısı Eldbjørg Hamsing'in bir albümü. Norwegian String Quartet'te seslendiriyor. Tim Alhofsa piyano ve klavsen performansıyla zaman zaman kendilerine eşlik ediyor. Bu proje Bach'ın en ünlü melodilerinden bazılarının özünü yeni enstrümantal renklerle yakalamayı amaçlamış. Solo keman, yaylı çalgılar beşlisi, piyano ve klavsen için yeni çağdaş aranjmanların yer aldığı albümde her eser kısa, öz ve varyasyon adıyla dinleyiciye sunulmuş. Bazı düzenlemeler yeni armonik bağlamlar sunarak yeni bir bakış açısı sağlarken diğerleri tamamen yeni enstrümantasyonları keşfetmiş. Barok ve neoklasik nasıl bir arada olur derseniz ilk eserimizle başlıyoruz. Air Variation.

Invention in F Major Variation isimli eseri dinledik. Colors of Bach isimli albümden. Keman sanatçısı Edbjörk, Bach öylesine dahi bir besteci ki eserlerini oluşturan şekil ve formlara bakmanın sonsuz yolu var. Bach'ın bestelediği her melodi son derece teknik olmasına rağmen derinden duygusal olma gibi ilgi çekici bir ikiliye sahip. Bu nedenle de yeniden yorumlama için sonsuz olasılıklar mevcut demiş ve eklemiş. Dinleyicinin bu kadar önemli parçalarla yeniden bağlantı kurması için bir fırsat yaratmak istedik ve belki de bu sefer süreçte kendi yorumlarını keşfetmelerini sağlamak istedik. Varyasyon ismiyle dokunduğu müzikler köklerine bağlı, bir o kadar taze ve canlı. Concerto in D minor Variation'la devam ediyoruz.

Gerd Björkem Singh'in Colors of Bach isimli albümünden Concerto in A Minor ve Bach Partita Variation isimli eserleri dinledik. Sırada uzun çalar köşemizde konuk ettiğimiz aynı albümden Minuet in G Major ve Ave Maria Variation.

0: Prelude in C Major Variation isimli eseri dinledik. Bugün Uzun Çalar köşemizin konuğu, Norveçli keman sanatçısı Eldbjørg Hamsing'in albümü Colors of Bach'tan geldi. Sırada bu albümden ilhamla hazırladığım bir karışık kaset var.
1: Karışık kaset.

Karışık kaset köşemizin ilk konuğu Bach The Cello Suites Recomposed by Peter Gregson albümüydü. Albümden Do majör 3 numaralı ve Re majör 6 numaralı suitlerin prelüt bölümlerini dinledik. Bach ve barok müziğe veda ettiğimiz, yaylı tınılarını muhafaza ettiğimiz bir dönüşüm geçiriyoruz şimdi. Hünike Tanzil'in The First of Everything albümünden Between Oceans ve Farewell.

TRT Radyo 3'te Metamorfoz programındayız. Karışık kaset köşemizde Yu Pengche'nin Fantasyland albümünden Summer Fantasy isimli eser konuğumuzdu. Bugün hem Karışık Kaset'in hem de Metamorfoz programının son eseri Anthony Hopkins'den geliyor. Life is a Dream albümünden And the Waltz Goes On.

0: TRT Radyo için değerli dinleyicileri, bugün radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Her pazar saat 11.15'te TRT Radyo 3'te Metamorfoz programında görüşünceye ve dönüşünceye dek hoşça kalın.
1: Metamorfoz. Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi bölgesindeki risk ve tehditlerden uzak tutacak politikaları hayata geçirdiklerini belirterek, küresel ekonominin şoklarına rağmen Türkiye'yi istikrar rotasında tutmayı başardık dedi. İstanbul'da düzenlenen Müsiat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve İş Forumu'nun kapanışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatı artırmak için her türlü adımı attıklarını da vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işgalci, siyonist zihniyeti maskesini indirmekte kararlıyız.

0: Filistin'e destek mesajını yineledi, Filistin halkı yalnız değildir dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasını derinleştiriyor. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Teraportföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. Erdin Özel soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınmış ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Soruşturmada şu ana kadar 51 şüpheli tutuklandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik fon krizi soruşturmasında hiçbir taviz ve istisnanın söz konusu olamayacağını belirtti. Ortada bir iddia varsa araştırılacak, tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacak ve yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecek dedi. Ömer Çelik, Türkiye ekonomisine yönelik bir risk olmadığını da vurguladı. Sosyal medyada çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakçı hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Tarakçı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na ilişkin İran'dan açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, anlaşmayı Müslümanların birleşmesi adına atılmış bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti. ABD ile müzakerelere de değinen Pezeşkiyan, Amerikan tarafına güvenimiz yok diye konuştu. Çin, Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden Filistin için iki devletli çözüm yoluna dönülmesi çağrısı yaptı. Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Chan, Filistin'i Filistinliler yönetmeli dedi. Küba, ABD ile anlaşmazlıkların çözümü için diyalog çağrısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump da bir süredir hedef aldığı Küba ile bir anlaşmaya varacaklarını söyledi. Washington-Tahran hattında diplomasi trafiği güvensizlik ortamında devam ediyor. İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD'ye 7 günlük bir ateşkes planı sundu. ABD Başkanı Trump ise teklifi reddettiğini açıkladı. Spor. Geleneksel güreşte 57 yıllık özlem sona erdi. Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda baş pehlivanlığı Orhan Okulu kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne gelerek bu dev organizasyonu bir süre takip etti. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta A Milli Takım 2. maçında Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Mücadelede görev alacak hakemleri UEFA duyurdu. İtalya-Türkiye maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadenizli, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Muş, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, İstanbul, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum ve Bolu çevreleriyle Kocaeli ve Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının Marmara, Ege ve Akdeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

-80. Radyolarda çalınan, video klibiyle de televizyonlarda boy gösteren, iyi satışlar ve sıralama pozisyonları elde eden bir hit ortaya çıkarmak tabii güzel şeydir. Ama mesela bir spor karşılaşmasında salonları, stadyumları dolduran kalabalıkları coşturacak boyutta bir melodi şekillendirmek, işte onun hazzı bambaşkadır. Maharet ister, herkese de pek nasip olmaz. Mesela We Will Rock You'yu duyup gaza gelmeyen var mıdır? O anın atmosferinde kim düşünür bu parçayı söyleyen grup kimdi diye. Evet tamam Queen, ama o tezahüratlara kendinizi kaptırmışken Kraliçe falan akla gelir mi? Pigbag'in Papa's Got a Brand New Pigbag'i de sanki böyle bir parça. Kariyeri boyunca bir türlü ticari başarı elde edemeyen, liselerde de öyle harikalar yaratamayan bu kayıp grup 1981'de öyle bir parça yaptı ki vurdu kaçtı. Şekillendirdiği melodi grubun kimliğini aştı. Kendi başına bir imza haline geldi. Adeta marş oldu. Peki neyin nesi?

Bu Pigback nasıl bir gruptu? Nasıl bu kadar etkili bir parça ortaya çıkarabilmişken 80'lerin pop furyasında yitip gitmişti? Merhaba, başlıyoruz.

80'lerin başında punk rüzgarı dinmişti. Herkes sonraki büyük buluşun peşindeydi. Punk'ın sivri köşeleri pop hissiyatıyla törpüleniyordu. Punk dinmişti ama onun herkes bir grup kurabilir, virtüöz olmaya falan gerek yok. Enstrüman da çalabilir. Hani derler ya, çok da kasmadan birkaç akorla kendi işini kendi kotarabilir mantığı sürüyordu. Pigbag işte bu dönemin grubuydu. Açık fikirli ve bir o kadar da gözü pek gençler. Punk'ı jazz, funk, ska, reggae ve hatta kabile müziği unsurlarını da göz ardı etmeden yeniden iş

Pigback hiti Papa's Got a Brand New Pigback için. Büyük ölçüde unutulmuş bir gruptan tarih kitaplarına geçmeye yetecek kadar ikonik bir şarkı. Haklıydı.

Fleabag 1980'in sonlarında moda öğrencisi Chris Hamlin tarafından kuruldu. Hamlin çevresinde topladığı arkadaşları ve ona tavsiye edilen isimlerle bulduğu her mekanda doğaçlamalar yapan bir grup şekillendiriyordu. Her yeni grup gibi ilk zamanlar aralarına katılanlar ve ayrılanlarla bayağı hareketli geçti. Ortaya çıkardıkları şeyler eli yüzü düzgün bir parçaya benzedikçe kadroya kattıkları isimlerle melodileri daha da katmanlı hale getiriyorlardı. The Pop Group'tan ayrılan basçı Simon Underwood'un o sıralarda Us Corporation adıyla müzik yapan Hamlin ve arkadaşlarının arasına katılması olaya ivme kazandıracaktı. Underwood'un bağlantıları işe yarayacaktı. Özellikle de çalacak sahne bulmalarında. Oralarda yeni yetenekler peşindeki menajerlerle yolları kesişecekti. Bu arada Chris Hamlin'in üzerinde yaban domuzu baskısı olan eski Bass çantasına atıfta bulunarak gruba Pigbag demeye de karar vermişlerdi.

Bugün Pigbag'i konuk ediyoruz. Grubun ilk albümü Dr. Heckle and Mr. Jive'la. 1982 tarihli çalışmadan ilk olarak Getting Up ve Big Bag'i dinledik. Sıradan devam ediyoruz. İşte Dozo'dan.

Papa's Got a Brand New Pig Bag'in başarısı cesaret verici bir başlangıçtı Pig Bag için. Birleşik Krallık listelerinde üçüncü olmuşlar. 56.lıkla da olsa Amerikan dans parçaları sıralamasına da girmişlerdi. Nefeslilerin domine ettiği bu parça aslında güçlü bas kuşağıyla da akılda kalıcıydı. Yıllar içinde Papa's Got a Brand New Pig Bag'den ilham alan müzisyenler de çıkacaktı. Ne var ki grubu kuran Chris Hamlin bu dikkat çekici 45'liğin rüzgarıyla çıkan ilk Pig Bag albümü öncesinde "Benden bu kadar" diyordu. Başa çıkılması zor egoları olan yönetilemez bir grup yarattığını düşünüyor, Pig Bag'in kontrolünü kaybettiğine inanıyordu. Onun gidişi zamanında gruba davet ettiği The Pop Group'un eski üyesi Simon Underwood'un Pig Bag'deki ağırlığını artıracaktı.

Brian the Snail. İlk Pigbag albümü Dr. Heckle and Mr. Jive'dan geldi. 1982 tarihli çalışma eleştirmenlerin dikkatini çekecekti ama yine de yorumlarında temkinliydiler. Mesela aralarından

Biri grubun enstrümantal kayıtlar yapmayı tercih etmesine mesafeli duracak ve Pigbag için söyleyecek hiçbir şey olmayan teknik açıdan çok bilgili bir grup diyecekti.

İlk Pig Bag albümünde grup 6 üyeliydi. Gitarlardan vurmalı enstrümanlara, yaylılardan nefeslere, gayet iyi işlenmiş kompozisyonlara sahipti Dr. Heckle and Mr. Jive. 1982 tarih çalışma grupla birlikte Dick O'Dell'in ortak yapımcılığında Londra'da kaydediliyordu. O'Dell, Dr. Heckle and Mr. Jive'ı basan plak firmasının da patronuydu. Etnik müzik hissiyatını, punk'ın kendi işini kendin kotar yaklaşımıyla harmanlayan gruplara yakın bir isimdi Dick. Hatta onlardan biri olan The Slits'in menajeriydi.

Wiggling ve Brazil Nuts da ilk Pigback albümündendi. Dr. Heckle and Mr. Jive, Birleşik Krallık'taki ana sıralamada 18. olurken bu tip bir çalışmanın asıl yeri olan bağımsız albümler listesinde zirveyi gördü. Gayet yorucu bir turne onları bekliyordu. Ne var ki yoğun takvim Pigback'e pek de iyi gelmeyecekti. The Drowning Crays üyesi Angela Yager'in kadroya katılması Pigback'in kompozisyonlarına vokali sokuyordu. 1983'te gelen Land and Ear ikinci albümleriydi ama sonrasında her şey tepe taklak olacaktı. Grubun müziğindeki yeni arayışları istenilen sonucu vermeyecek, eleştirmenlerin dikkati de dağılınca Pigback hızla çözülecekti. Sonrasında grup üyeleri farklı müzik projeleri içinde yer aldı. Pigback'in tek hiti olarak kalan Papa's Got a Brand New Pigback'in ekmeğini hala yemek isteyen plak firmasının peşi sıra toplama albümler çıkarması ise

Pigback, Ken Felakuti, Miles Davis ve James Brown'un groove odaklı müziklerinden ilham alarak funk, disco ve post-punk'ın benzersiz bir füzyonunu yaratmıştı. Caz, ska ve hatta afrobeat de vardı bu karışımda. Mesela az önceki Pigback kaydı, Orangutango ne kadar da kabile müziği havasındaydı. Pigback ticari açıdan büyük bir başarı elde edemese de gayet yenilikçi ve fark edilir düzeyde farklı bir müzik bırakacaktı. Grubun mirası buydu.

İlk Pigbag albümü Dr. Heckle and Mr. Jive'ı dinlemeyi 1982 tarihli çalışmayı kapatan az önceki As It Will Be ile tamamladık. Geriye biraz daha süremiz kaldı. İşte Smiling Faces, 5 Nisan 1983'teki Berlin konserinden vokali bir Pigbag kaydı.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: Yüzyıllar boyu insan sesi. Hazırlayan ve sunan Işıl Pınar İndelen.
1: Merhaba değerli müzikseverler. İstanbul Radyosu'nca hazırlanan programımızla bugün de sizlerle birlikteyiz. Güzel bir pazar günü geçirmenizi diliyorum.

Değerli müzikseverler, bugün klasik döneme bir yolculuk yapacağız ki programımızı bu dönemden Franz Halberstadt'in eseriyle açtık. Flint und Zuhen. Jan Kobova, Silvia Ackermann eşlik etmişti. Alman besteci ve piyanist Sterkel, 1750-1817 yılları arasında yaşamış. Uzun bir dönem papazlık yapan Sterkel, çok sayıda dinsel eser yazdığı gibi orkçalarlık da yapmış. Yanı sıra saray müzisyenliği de yapan bestecinin dünyasal eserleri de var. Döneminin özellikle çalgısal müzik konusunda hem üretken hem de başarılı isimlerinden olan Franz Halberstadt, senfoniler, konçertolar, oda müzikleri ve piyano parçaları bestelemiş. Piyano sonatlarındaki lirizm Schubert'le özdeşleştirilirken, şarkıları da Alman ekolünün takipçisi olduğunu gösteriyor. Şimdi bir şarkısını daha dinliyorsunuz Franz Halberstadt'in. Julia von Landsberg ve Thomas Höhne birlikte seslendiriyorlar. Mi hanno detto che il marito.

Fransa Verstärkel'in Mano Detto che il Marito başlıklı şarkısını dinlediniz. Julia von Landsberg ve Thomas Höhne birlikte seslendirmişti. Bir kadın besteciyle sürdürelim programımızı. Maria Zubova. Besteci ve şarkıcı Maria Voinovna Zubova, 1749-1799 yılları arasında yaşamış. Eserlerinin çok az bir kısmı basılmış, bu yüzden de günümüze ulaşamamış bestecilerden. Edebiyat alanında da etkin olan Zubova, Fransızca çevirileriyle de geçmiş tarihe ama ne yazık ki onlar da basılmadıkları için kalıcı olamamışlar. Maria Zubova, saray çevresinde de, sanat çevresinde de döneminin en sevilen isimlerinden. Gerek cana yakın kişiliği, gerekse entelektüel sanatçı kimliğiyle. Zubova'nın bir diğer ilgi alanı ise Rus halk ezgileri. Çok sayıda ezgiyi derleyip bestelemiş. Biz de bugün bunlardan birini sunuyoruz sizlere. Anne Hurley'e Talisman eşlik ediyor.

Maria Zubova'nın bir şarkısını dinlediniz. Anne Hurley'e Talisman eşlik etmişti. Klasik dönem deyince aklımıza gelen ilk isim Mozart. Hatta Mozart, tüm klasik müzik tarihinin belki de en bilinen bestecisi. Öyle karakteristik, öyle canlı, öyle cezbedici ki müziği, tanımamak, uzak kalmak ve hatta söylemeden geçemeyeceğim, neredeyse sevmemek olanaksız. Bu büyük dehanın tüm eserleri ulaşmış günümüze. 200 yıldan fazla zaman geçtiği halde gerek çalgısal gerek vokal eserleri gözdeliklerini koruyor. Fakat Mozart'ın yaşadığı yüzyılda onunla birlikte sayısız besteci ürün vermiş. Ama birkaçı dışında isimleri popüler olmak şöyle dursun pek duyulmamış bile. Oysa aynı dönemde yaşamış onlarca besteci var. Zubova, Smith, Martine, Azzopardi, Sterkel, Brunetti ve bu saydıklarımıza nazaran ismini biraz daha yakından tanıdığımız Cimarosa bunlardan bazıları. Programımızın şimdiki konuğu da bu bestecilerden biri. Orkçalar ve ilk müzikologlardan John Stafford Smith. Johann Sebastian Bach'ın el yazmalarını toplayan en önemli isim. Aynı zamanda 12. yüzyıla dek uzanıyor yaptığı araştırmalar. Gregor şarkıları ve erken dönem vokal müzikler. John Stafford Smith, Anacreon şarkısıyla biliniyor. Kuramsal çalışmalarını bir kenara bırakırsak. Ve bu şarkı daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal marşı haline gelmiş. Biz şimdi sizlere John Stafford Smith'in Anacreon Song başlıklı bu eserini sunuyoruz. Paul Healey'e idaresindeki The Hilliard Ensemble seslendiriyor.

John Stafford Smith'in Anacreon Song başlıklı eserini Paul Hillier İdaresi'ndeki The Hillier Ensemble'dan dinlediniz. Programımızda şimdi yine bir kadın besteci yer alacak, Marianna von Martine. 1744-1812 yılları arasında yaşamış besteci, piyanist ve şarkıcı. Avusturya'da döneminde ismi önemli müzisyenler arasında sayılıyor. Ailesi de Kalburüs'te olduğu için şehirde büyük bir apartmana yerleşiyorlar. O zamanlar

piyano dersleri almasını engellemeyecekti. Şanslıydı ki Porpora'dan da şan öğrenecekti. Standart bir kadın besteci kadar ağırlık verebildi Martine bu işlere. Daha ziyade de insan sesi için yazdı eserlerini. Biz de bugün bir kantatını sunuyoruz sizlere Marianne von Martine'nin. Il Nido degli Amori. Yaklaşık 4 dakika süren recitatif bölümü hariç dinleyeceğiz eseri. Anna Bonitatibus'a La Floridiana eşlik ediyor.

Mariana von Martine'nin Il Nido degli Amori başlıklı kantatının iki aryasını dinlediniz. Anna Bonita Tibus'a La Floridiana eşlik etmişti. Programımızın şimdiki konu Gaetano Brunetti olacak değerli müzikseverler. İtalya'da 1744'te dünyaya gelen Brunetti, İspanya'da sürdürmüş sanatını. Avrupa'nın kimi kentleri dışında İspanya dışına pek açılmayan Brunetti'nin eserlerinin de çoğu basılmamış. Aslında klasik dönemin tüm özelliklerini yansıttığı eserleri zarif ve kıvrak ezgileriyle beğeni toplamış döneminde ama demek ki bu da yeterli olamamış. Biz bugün bir şarkısını sunuyoruz sizlere Gaetano Brunetti'nin. Raquel Andueza'ya Orquesta Barroca de Sevilla eşlik ediyor. Non so più dove sia.

Gaetano Brunetti'nin Non so più dove io sia başlıklı şarkısını dinlediniz. Raquel Andueza'ya Orquesta Barroca de Sevilla eşlik etmişti. Programımızın şimdiki konuğu Domenico Cimarosa. Bu kez dinsel bir esere, bestecinin Requiem'le kulak vereceğiz. Napoli okulu ve klasik dönemin en önemli isimlerinden biri Domenico Cimarosa. Dile kolay, 80'in üzerinde opera yazmış, bir o kadar çalgısal eseri ve dinsel müzikleri var. Napoli'de başlayan kariyerini İtalya'da sürdürmüş Cimarosa. Rossini'nin zirvede olması biraz gölgede bırakmış sanatını ama yine de otoritelerce müziği Mozart'ınkine yakın tutulmuş. Hatta Stendhal, Mozart, Cimarosa ve Shakespeare'i aynı potada incelemek gerek. Çünkü aynı tutkuya sahipler demiş zamanında ve eklemiş Cimarosa için. Müziğin Molière'i. Değerli müzikseverler, biz bugün bir dinsel eserine yer veriyoruz bestecinin. Domenico Cimarosa'nın Requiem'inden In Memoriam Aeterna bölümünü dinliyorsunuz. Simon Perugini yönetimindeki Harmonia Classic Korosu seslendiriyor.

Domenico Cimarosa'nın Requiem'inden bir bölüm dinlediniz. In Memoriam Aeterna. Simona Perugini yönetimindeki Harmonia Klasik Korosu seslendirmişti. Maltalı besteci Francesco Azzopardi bugün klasik dönemden son konuğumuz. Onun da bir dinsel eserine yer vereceğiz. 1749-1809 yılları arasında yaşayan besteci ve kuramcı Azzopardi, müzik eğitimini Malta'da aldıktan sonra Napoli'ye yerleşmiş. Günümüze ulaşan eserleri çok az sayıda. Ama gerek çalgısal, gerek vokal kurtarılmış eserleri sanata hakkında fikir veriyor. Programımızın kalan süresinde Francesco Azzopardi'nin Messa di Mortis'inden bölümler dinleyeceğiz değerli müzikseverler. Solistlerle birlikte Dion Boaghiar yönetimindeki The Collegium Musicum Coro ve Orkestrası seslendiriyor.

Francesco Azzopardi'nin Messa di Mortis'inden bölümler dinlediniz. Solistlerle birlikte Yombo Agyar yönetimindeki The Collegium Musicum Korosu ve Orkestrası seslendirmişti. Değerli müzikseverler, bu hafta klasik dönem bestecilerinin eserlerine yer verdik. İsmi az duyulan, günümüzde çok popüler olmayan bestecilerdi bunlar. Gelecek hafta aynı gün ve saatte yine radyolarınızda olacağız. 4 Ekim'e denk gelen programımızda Hayvanları Koruma Günü'ne özel eserler dinleyeceğiz. Bugün teknik yönetmenim Kazım İncetaş'tı. Gelecek hafta buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun diyor, güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

0: Müziğin Portresi.
1: Sevgili Radyo 3 dinleyicileri, Remzi Buharalı'nın hazırladığı Müziğin Portresi başlıyor.
2: Değerli dinleyicilerimiz, kimi zaman tek bir nota yılların susturduğu bir hatırayı usulca uyandırır, kimi zaman bir melodi sözcüklerin anlatamadığını kalbimize fısıldar. Çünkü müzik yalnızca duyulan değil, hissedilen, yaşanan ve insan ruhunda iz bırakan görünmez bir dil. TRT Radyo 3 mikrofonlarından sizlere ulaşan Müziğin Portresi'ne hoş geldiniz. Bugün de notaların ışığında bestecilerin dünyasına konuk olacak, eserlerin ardındaki öyküleri birlikte keşfedecek ve müziğin zamana meydan okuyan güzelliğine kulak vereceğiz. Her eser bir dönemin aynası, her yorum insan ruhunun farklı bir rengi. Önümüzdeki bir saat boyunca seslerin resim çizdiği, duyguların notalara dönüştüğü bu özel yolculukta sizlere teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş ile eşlik etmekten büyük mutluluk duyacağız. Haydi gelin günün telaşını geride bırakalım ve müziğin ruhumuza dokunan o eşsiz dünyasına birlikte adım atalım. İlk eserimiz Franz Ignaz Beck'e ait. 1734-1809 yılları arasında yaşamış Franz Ignaz Beck, erken klasik dönem senfonisinin gelişiminde yenilikçi bir isim olarak kabul edilir. Mi bemol majör senfonisi, Mannheim Okulu'nun ateşli enerjisini, Fransız zerafetini ve klasik dönemin doğmakta olan senfonik dilini aynı potada eriten etkileyici bir yapıt. Yaylıların akıcı söyleyişi, kornoların asil rengi ve Beck'in dramatik anlatımı dinleyiciyi Haydn ve Mozart'tan hemen önceki büyülü müzik dünyasına davet etmekte. Unutulmuş bir ustanın bu parlak senfonisi bugün hala taze ve heyecan verici bir şekilde seslendirilmekte ve salonlarda yankılanmaktadır. İlk bölüm Allegro Tempo'da ve bu bölümü 13 String Chamber Orkestra seslendiriyor.

Johann Stamitz çizgisinden Haydn'ın olgun senfonilerine uzanan tarihsel gelişim içinde önemli bir halkayı temsil eden Franz Ignaz Beck'in Mi bemol majör senfonisinin ikinci bölümü Adagio Tempo'da ve bu bölümde bir kez daha 13 Strings Chamber Orchestra sizlerle.

Eserleriyle ünlenmesine rağmen şu anda dinlenmekte olduğunuz Mi bemol majör senfonisi de güçlü karşıtlıklar ve enerjik ritmik yapıda özelliklerle bezenmiş. Şimdi eserin presto tempodaki son bölümünü 13 Strings Chamber Orkestra'dan dinliyoruz.

Ignaz Joseph Pleyel'in yaylı dörtlü için bestelediği Fa majör eseri, klasik dönemin yapısını en doğal biçimde yansıtan eserlerden biri. Haydn geleneğinin sağlam yapısı üzerine kurulu bu müzikte, melodiler adeta enstrümanlar arasında bir sohbete dönüşmüş. Gösterişten uzak, içten ve dengeli anlatımıyla eser, dinleyiciyi 18. yüzyılın aydınlık salonlarına götürür. Her bölümde klasik üslubun ölçülülüğü ile insan sesini andıran sıcak melodilerin uyumu hissedilir. Pleyel bu dörtlüde yüksek yazımı değil, birlikte müzik yapmanın inceliğini ve oda müziğinin paylaşım ruhunu öne çıkarmış. Eserin ilk bölümü Allegro tempoda ve bu bölümü Ignaz Pleyel Kuartet'ten dinliyoruz.

fa majör tonunun sıcak ve aydınlık rengi esere samimi bir atmosfer kazandırmakta. Dört çalgının birbirini destekleyen bir sohbet içinde olduğu, hiçbir enstrümanın ön planda olmadığı ikinci bölüm, Adagio Tempo'da ve Ignaz Pleyel Quartet sizlerle.

Yaşamı boyunca yüzlerce oda müziği eseri, senfoni ve konçerto yazmış, aynı zamanda daha sonra adını taşıyan piyano üreticisiyle de müzik tarihinde önemli bir yer edinmiş Ignaz Joseph Pleyel'in Yaylı Çalgılar Dörtlüsü için yazdığı Fa majör eserinin son bölümü Andante Tempo'da ve Ignaz Pleyel Kuartet'te sizleri baş başa bırakıyoruz.

Giacomo Puccini'nin La Majör 3 Menuet adlı yapıtı, bestecinin henüz gençlik yıllarına ait klasik üslubunu yansıtan eserlerinden biri. Operayla dünya müzik tarihine damga vuran Puccini'nin bu küçük ölçekli yapıtı, onun melodik dehasının ilk izlerini taşıyor. Eserin ilk bölümü moderato tempoda ve bu bölümde Enzo String Quartet var, dinliyoruz.

Üç menüette 18. yüzyılın zarif dans geleneğinin izleri görülür. Dengeli cümle yapıları, akıcı melodileri ve yalın armonik diliyle eser, dinleyiciye hem klasik dönemin inceliğini hem de Puccini'nin ileride operalarında doruğa ulaşacak olan lirik anlatımını hissettirmekte. İkinci bölüm Allegretto tempoda ve bu bölümü de Enzo String Quartet seslendiriyor.

Puccini, Üç Menüet eserinde henüz La Bohème, Tosca ya da Madame Butterfly operalarının dramatik dünyasına ulaşmamıştır. Ancak melodilerin doğal akışı ve duyguyu birkaç ölçü içinde ifade edebilme yeteneği geleceğin büyük opera bestecisinin ayak seslerini duyurmakta. Eserin son bölümü Assai Mosso tempoda ve bu bölümde bir kez daha Enzo String Quartet var ve dinliyoruz.

Şimdi Leopold Kozeluş'a yer veriyoruz. Leopold Kozeluş, klasik dönemin Mozart ve Haydn kuşağının en önemli ancak günümüzde görece az tanınan bestecilerinden biri. 26 Haziran 1747'de Bohemya'nın Velvari kentinde doğmuş, yaşamının büyük bölümünü Viyana'da geçirmiş. Döneminin en parlak piyanistlerinden biri olarak ün kazanmış, özellikle forte piyano için yazdığı eserlerle büyük beğeni toplamış. Mozart'ın 1791'deki ölümünden sonra 1792 yılında İmparatorluk Sarayı'nda Hofmusik kompozitör ve kamer kapelmeister görevlerine getirilerek Mozart'ın saraydaki yerini almış. Kozeluş, Opus 24 başlığı altında yayımlanan 3 senfonisinin ikincisi La Majör senfonisine yer verelim ve ilk bölüm Allegro Moderato. Bu bölüm parlak bir ana tema ile başlar. Yaylılar ve üflemeliler arasındaki dengeli diyalog Viyana klasik üslubunun en güzel örneklerinden birisidir ve ilk bölümü Şef Marek Sileç yönetiminde Czech Chamber Filarmoni Orkestra Pardubice seslendiriyor.

Menuetto tempodaki 3. bölüm geleneksel saray dansı karakterini korurken canlı ritmik yapısıyla dinleyiciye zarif bir hareket hissi vermekte. Sizleri Leopold Kozeluş'un Opus 24 başlığı altında yayınlanan 2. senfonisinin bu bölümünde Marek Sidek yönetimindeki Czech Chamber Filarmoni Orkestra Pardubice ile baş başa bırakıyoruz.

programımızın son parçası Eino Juhani Rautavaara'nın True and False Unicorn eserinin dördüncü bölümü ve eseri Timo Nouranni yönetiminde Finn Radio Oda Orkestrası ve Finn Radio Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

0: Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş ile birlikte huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte buluşabilmek ümitlerimizle. Hoşça kalın.
1: Sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, Remzi Buharalı'nın hazırladığı Müziğin Portresi sona erdi.
2: Müziğin Portresi.

Didem Tayfur Saltık'ın hazırlayıp sunduğu Türk cazının seçkin eser ve icralarını 3 setlik mixler eşliğinde dinleyebileceğiniz kesintisiz ve ahenkle yol alan program Caz Express her pazartesi saat 23'te TRT Radyo 3'te. Duymuştum dediğimiz parçaların varoluş hikayelerine kulak veriyoruz. Orijinal Derya Özsoy'un sunumuyla her salı saat 21'de TRT Radyo 3'te.

Yasin Yıldıran'ın hazırlayıp sunduğu, besteciler ve eserleriyle ilgili hikayelerin yer aldığı Bir Eser Bir Hikaye, Çarşamba akşamları saat 20'de TRT Radyo 3'te.

müzik hepimize tanıdık geldi değil mi? Aslında bu şarkı 100 yıllık bir operetin bir parçası. Değerli besteci Muhlis Sabahattin Ezgi'nin Ayşe Operetinden günümüze dek ulaşan ve kulaklarımızda kalan güzel bir bölüm. Bugünden başlayarak 2 hafta boyunca müzik tarihimiz açısından da çok önemi olan bu opereti sunacağız sizlere. Açıklamalarla ve 1966 yılında İstanbul Radyosu'nda Zeki Müren'in başrolünde olduğu kayıtla. Başlayalım. Operet 2019'da yeniden sahnelenmişti ve sanat yazarı Şefik Kahraman Kaptan 28 Şubat 2019'daki Çok Yaşa Sen Ayşe, Çok Yaşa adlı yazısında şu notları düşmüştü. Osmanlı'nın son ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında televizyon mu vardı? İnsanlar günümüzdeki acayip senaryolu dizi filmleri seyretmek yerine İstanbul'daki çeşitli sahnelerde sinema salonlarında sergilenen operetlerle hisleniyor, hüzünleniyor, seviniyor ve sonuçta eğleniyorlardı. Bu dönemde Operetler Kralı unvanını almış olan Muhlis Sabahattin Ezgi'nin Ayşe Opereti, kısmi bir sanatsal arkeoloji çalışması ve eserin restorasyonu sonucu yeni bir yapım olarak Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından halkın önüne konuldu. Biletler internette satışa çıktığında ilk 15 dakikada tükenmişti. Muhlis Sabahattin'in İstanbul Beşiktaş'taki Yıldız Sineması'nda Muhlis'in çocukları adını verdiği 10 müzisyen ve oyunculardan oluşan grubuyla 1926'da sahnelediği ancak araştırmacıların saptadığı ilk temsil tarihi 1929 Samsun Kazımpaşa Tiyatrosu sineması olan Ayşe Operetinin 90 küsür yıl sonra Ankara'da güncel bir premier yapması önemlidir. O yıllarda imparatorluk sınırları ve Anadolu'da tiyatro oynanabilecek sahne sadece İstanbul, İzmir, Samsun ve Selanik'te bulunuyordu. Osmanlı'nın çöküşünde Selanik elden gittikten sonra kent sayısı 3'e düşmüştü. Operetin, Muhlis'in çocuklarının İstanbul'daki temsillerden sonra vapurla İstanbul'a giderek orada resmi kayıtlara geçtiğini düşünmemek için hiçbir neden yok. Muhlis'in çocukları, Ayşe'yi Kadıköy Bahariye'deki Süreyya Paşa Tiyatrosu'nda uzun süre sahnelemişler. Sağ gözünden monoklünü eksik etmeyen, kızı Meleğin veremden ölümüne çok üzülen, kendisi de sonra o dönemin menhus hastalığına yenik düşen Muhlis Sabahattin'in Ayşe'sin. Gazeteci Selda Güneysu'nun 6 Mayıs 2019'da yazdığı Çok Yaşa Sen Gülriz başlıklı yazısı da özetle şöyle. Türk tiyatrosunun duayenlerinden Gülriz Sururi'nin en büyük hayali Ayşe Opereti yıllar sonra ilk kez Ankara Devlet Opera ve Balesi'nce sahneye taşındı. Sururi'nin annesi Suzan Lütfullah'la ünlenen ve Suzan Hanım'ı Türkiye'nin ilk primadonnası yapan eserle Devlet Opera ve Balesi Gülriz Sururi'ye sahneden selam gönderiyor. 1930'lu yıllarda büyük ses getiren eserin en önemli ve Anadolu ezgileriyle süslü Çok Yaşa Sen Ayşe'si ise opera sanatçılarınca deyim yerindeyse Gülriz Sururi için söyleniyor bu kez. Genç Suzan'la Lütfullah büyük bir aşkla liseden mezun olur olmaz ailelerinden habersiz evleniyor. Tabii bu evlilik her iki tarafın ailesi için de kabul edilemez.

edemez oluyor. Ailelerinden destek bulamayan genç çift, Suzan Hanım'ın yakın arkadaşı Melek Ezgi'nin evinde kalmaya başlıyor. Melek Ezgi'nin babası ise o dönemin ünlü bestecilerinden Muhlis Sabahattin Ezgi. O dönem Ayşe Operetini besteleyen Muhlis Bey ise kendisine eserde rol alacak güzel sesli bir kadın ve bir tenor arıyor. İşte tam o anda devreye kızı Melek Hanım giriyor. Babasına Suzan'ın sesini dinlemelisin, çok güzel bir sesi var deyince Muhlis Bey o ünlü Cumhuriyet buluşmalarından birinde Suzan Hanım'ı dinliyor. Onun eşi Lütfullah'la birlikte dans edişlerine de tanık oluyor. Suzan Hanım böylece ilk kez opera hayatına da adım atmış oluyor eşi Lütfullah Bey ile birlikte. O saatten sonra Suzan eserde Ahmet'i deliler gibi seven Ayşe, Lütfullah da Ayşe'nin büyük aşkı Ahmet oluyor. Ayşe Opereti yıllarca sayısız turne yapıyor ve bu operet Suzan Hanım'a Türkiye'nin ilk primadonnası unvanını kazandırıyor. Suzan Hanım Ayşe Operetinde başarıdan başarıya koşarken plak teklifleri de alıyor. O artık Türk halkının gözünde bir operet yıldızı oluyor. Bu arada kızı Gülri Sururi'ye hamile kalıyor. Sururi bu opereti ilk kez anne karnında dinliyor. Sururi'nin doğumuysa ailelerinden habersiz evlenen iki gencin yeniden aileleriyle bir araya gelmesine vesile oluyor. Hatta amcası Yusuf Sururi Gülriz'i o kadar seviyor ki onun adına Gül Operetini besteliyor. Ancak Suzan Hanım çok genç yaşta Gülriz Sururi henüz 3 yaşındayken vereme yakalanıyor ve ölüyor. Annesi ve babasının izinden gitmeyi tercih eden Sururi yıllarca en büyük hayali olan Ayşe Operetini sahneye taşımak istedi. Çünkü onun için Ayşe Opereti 3 yaşında kaybettiği annesi Suzan Hanım demekti. Özlemdi, sevgiydi, annesinin sesiydi. Sururi bu kez bir özel tiyatroda Ayşe Operetini yaptı. Ancak o da türlü olumsuzluklar nedeniyle sadece 9 kez sahnelenebildi. Şimdi Sururi'nin annesiyle, ailesiyle ve kendisiyle özdeşleştirdiği Ayşe Operetini Devlet Opera ve Balesi sahneliyor. Sururi'nin anısına. İnternet ansiklopedisi Wikipedia'da Ayşe Opereti ile ilgili şu notlar dikkat çekici. ...1920'lerin Türkiye'sini Ege ve İstanbul olarak iki ayrı coğrafyada sunar. O yılların görkemli İstanbul hayatı, Muhlis Sabahattin'in ezgilerinin eşlik ettiği charlestonlar, tangolar, foxtrotlar ve valslerle sahneye taşınırken, dönemin saflığını koruyan köy hayatı ise zeybekler ve halaylarla sergilenir. 1966'da Lütfullah Sururi tarafından radyoya uyarlanan eser, 2000'li yıllarda Gülriz Sururi tarafından yeniden düzenlendi ve eklemeler yapılarak tekrar sahneye kondu. Gülriz Sururi 90'lı yıllarda eserin telif hakkı sahiplerine ulaştı ve elde kalan kısımlarının telifini aldı. Oldukça kısa olan orijinal metnin üzerine ilaveler yaparak ve çağdaş bir şekilde yorumlayarak 2000 yılında oyunu yeniden yazdı. Ana teması aşk olan operet, 1920'li yıllarda İstanbul'da geçer. Müşterilerin içecekler eşliğinde müzik, şarkı

ve sahne gösterileri izleyebildiği tarihi bir eğlence mekanı olan Kafe Şantanlardan birinin güzel şarkıcısı Neşe ile köylü kızı Ayşe arasında kalan Necmi Paşa'nın oğlu Ahmet'in öyküsünü anlatır. Ayşe sevdiği adamdan hamile kalır ve onun peşinden büyük şehre gelir. Kısacası müzik tarihimizin önemli bir yapıtını paylaşıyoruz bugün sizlerle sevgili dinleyiciler. Şimdi daha fazla bekletmeden arşivimizde yer alan 1966 tarihli kayda geçelim.

0: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu sunar. Türk Operetleri Radyo Yayını.
1: Ayşe.
0: Yazan ve besteleyen Muhlis Sabahattin. Yöneten Lütfullah Süruri. Radyoyu adapte eden Yusuf Süruri. Şef ve maestro Carlo Dalpino Capocelli. Oynayanlar Ahmet Zeki Müren, Ayşe Hikmet Karagöz, Veli Dayı Ali Süruri, Hale Alev Süruri, Terane Dil Emel Çeviren Saner, Radi Muzaffer Hepgüler, Neşe Güzin Özipek, Suat Selim Naşit Özcan, Hasan Ferdi Atuner, Habibe Teyze Dinçay Merih, Hizmetçi Aylin, Koro İstanbul Tiyatrosu Sanatçıları, İç Spiker Özgül Erten, Teknik Prodüksiyon Kami Acım ve Cemil Kıvanç.

0: Anadolu'nun şipşirin cennet gibi köylerinden biri, Demir Yürek Köyü. Kadın, erkek, genç, ihtiyar, bütün köy halkı giyinmiş, kuşanmış, askere gidecek delikanlıları uğurlamak için köy meydanında toplanmışlar. Herkes sevinç içinde. Burada bir bayram havası esiyor. Daima ve her zaman böyle değil midir? Türk çocuğu askere, cenge giderken düğüne gider gibi sevinip oynamaz mı? İşte bu bayrama katılmak üzere herkes tarafından sevilen ve sayılan aksakallı ihtiyar Veli dayı da meydana geldi. Babalar askere gidecek delikanlılara öğütler veriyor. Gençler onları kutluyor. Ha, işte uzaktan Ahmet Bey de göründü. Ahmet Bey genç, yakışıklı bir İstanbullu. Her sene yazın birkaç ayını paşa babasından kalma büyük çiftliğinde geçirir. Çok naziktir. Bütün köy halkı ondan memnundur. Severler Ahmet Bey'i. Ahmet Bey çiftliğinin kahyası olan Veli dayıya seslenir.
1: Veli dayı, bu delikanlılar ve köy halkı bugün benim misafirimdir. Yenilsin, içilsin, sonra da onlara hep beraber selam etleriz.
2: Eksik olma beyim. Allah'a şükür ki senin gibi sütü temiz birinin yanaşmalarıyız. Rahmetli paşa baban da her pura zamanı köy halkına ziyafet verirdi. Berhudar ol Ahmet Bey. Haydi davulcu, geç bakalım öne. Kudretim olsaydı ben çalardım. Tokmağı öyle vuracaksın ki dağlar inleyecek. Dost ve düşman anlasın, gelenler Demir Yürek Köyü'nün aslan erleridir. Böyle bekçileri olan bu güzel vatana hangi namert göz dikebilir? Haydi davulcu, çal!

Köy halkı çiftlik yolunu tuttu. Ziyafete gidiyorlar. Ahmet Bey meydanda kaldı. Neden acaba? Biraz sinirli, hatta heyecanlı. Galiba birini bekliyor. Evet evet, muhakkak birini bekliyor. Acaba kimi dersiniz? Kim olacak? Ayşe'yi. Onu bekliyor. Onu, Ayşe, köyün biricik Ayşe'si. Saf, temiz, cana yakın, taptaze bir kır çiçeği. Zavallı ne anasını ne de babasını tanımış. Onun anası da babası da her şeyi dedesi Veli dayı. Günahları boyunlarına bir dedikodu var. Ayşe ile Ahmet Bey arasında bir gönül masalı varmış diyorlar. Hayırlısı olsun. Hayır hayır.

0: Ahmet Bey, ben senden ne kadar kaçıyorsam sen beni o kadar kovalıyorsun.
1: Yoksa benden korkuyor musun?
0: Yok, senden değil. Fakat sözlerinden korkuyorum Ahmet Bey. Öyle şeyler söylüyorsun ki.
1: Ayşem, 2 sene evvel ilk defa seni Mera'da koyunları otlatırken görmüştüm. Hatırladın mı?
0: Hatırlamaz olur muyum? Görmüştün de bana yabani çiçek demiştin. Hiç unutur muyum?
1: İşte o günden beri içime bir ateş düştü.
2: Hasretini çektim tam.

0: İlk defa Mera'da karşılaşan Ahmet'le Ayşe'nin o gün işlerine birdenbire bir ateş düştü. Bu ateş alevlendi, o kadar büyüdü ki nihayet zavallı Ayşe'yi her şeyini Ahmet'e fedaya mecbur etti. Boynu bükük Ayşe derdini bakınız nasıl anlatıyor.
1: Aa, bak ben sana dargındım, unuttum Ahmet Bey.
2: Bana mı dargınsın? Hı. Neden Ayşe?
1: Hani beni İstanbul'a götürecektin?
2: Götürmeyeceğimi nereden biliyorsun? Hı.
1: Götürecek olsaydın dedeme söylemez miydin?
2: Ayşe, Ayşem, inan seni de götüreceğim.
0: Bir gönül masalının kahramanı olmuş iki sevdalı genç buluşunca her şeyi unuturlar. Dertleşmeye koyulunca da vaktin geçtiğini bilmezler. Onları göremeyen Veli dayı merak etmiş, aramaya çıkmış ve nihayet ikisini köy meydanında baş başa bulmuştur. Saf ve temiz yürekli Ayşe dedesini görünce seslenir.
1: Dede, dedeciğim, bak Ahmet Bey neler söylüyor. Beni İstanbul'a götürecekmiş.
3: Tövbeler olsun. Beyim, Ayşe'nin aklına böyle şeyler koyma. O senin kafesinde ötmez. Hem sen İstanbul'da nişanlı değil miydin?
2: Veli dayı, ben o nişanı çoktan bozdum.
3: Olabilir. Fakat Ayşe kuşlarına, kırlarına düşkündür. Hem bir köylü kızı senin gibi bir paşazadeye yakışır mı? Hiç böyle şey olur mu?
1: Ya, yakışmazmış. Ha, dede, dede, neden yakışmıyormuş ya?
2: Veli dayı, 40 senedir bizim ekmeğimizi yiyorsun. Benim amcam sayılırsın. Ayşe'yi bana çok mu görüyorsun?
3: İnnallâhumâ sabirin. Beyim, ekmeğin kursağımda, damarlarımda. Bunu inkar edersem gözüm kör olur. Fakat o küçükten Hasan'a sözlüdür. Ayırıp sana veremem. Buna ne Allah ne de kul razı olur.
2: Veli dayı, hak şahidim olsun ki ben Ayşe'yi senden istedim. Günah benden gitti. Vermek de vermemek de senin elinde.
3: Ahmet Bey, kuzum Ahmet Bey, etme, eyleme. Kızın aklına böyle şeyler koyma. Bırak yakasını, bırak. La havle. Hadi, hadi.

0: yüzünü kapatır, hıçkırmaya başlar. Ayşe'nin hakkı da yok değil, hem o kadar haklı ki. Durumu yürekler acısı zavallının. Ahmet bu gözyaşlarına dayanamaz, sorar.
1: Ayşem, Ayşem, neden ağlıyorsun yavrum?
2: Ben ağlamayayım da kimler ağlasın Ahmet Bey? Abi ben yine bana her şeyi söyledi. Sorma, söyleyemem, utanırım.
1: Sıkılma, anlat bana derdini.
2: Dedi ki, erkekler bir kızı bu hale getirdikten sonra bırakıp kaçarlar. Bir daha da aramazlarmış. Ya sen de bunu bana yaparsan Ahmet Bey, benim halim ne olur?
1: Zavallı Ayşem, sil gözyaşlarını. Ağlama yavrum, ağlama. Seni bırakıp kaçmam. Sen benim hayat bahçemin biricik kır çiçeğisin. Benim canım Ayşem, ömrüm Ayşem. Ayşem benim.

0: Geleni görmez. Hasan seslenir.
1: Ahmet Bey, Ahmet Bey.
2: Ne var Hasan?
1: Bir telgraf, buyurunuz.
0: Mert ve temiz yürekli Hasan telgrafı verir ve derhal oradan uzaklaşır. Ahmet Bey telgraf elinde bir an durur. Meraklıdır. Telgrafı açar.
2: Hale evlenmeye razı oldu. Derhal İstanbul'a gel. Halan teranedil. Ah, hayret! Aşkından yanıp tutuştuğum, bir türlü benimle evlenmeye razı olmayan Hale nasıl oldu da peki dedi. Şaşılacak şey. Fakat Ayşe ne olacak? Ne yapayım? Ben onu dedesinden istedim, vermedi. Vicdanen mesul değilim. Günah benden gitti. Evet, hemen İstanbul'a gitmeliyim.

0: güle güle.
1: İşte Ayşe de Habibe teyzenin kulübesinden çıktı. Olanları anlamak istiyor.
2: Kimi selametliyorsunuz Hasan?
3: Şey, bir telgraf aldım da İstanbul'a gitmem lazım.
2: Ya ben?
0: Ya ben ne demek Ayşe?
4: Hasan, Ayşe'ye sertlenme, kalbini kırma. Ya Ayşe, Ayşem, boynunu bükme öyle. Senin üzülmene yüreğim dayanmaz. Hadi çocuklar, Ayşe'ye bir şeyler söyleyin.

Ayşem Ayşem beni bırakıp sen nereye gidersin söyle bana sen. Elime geçersen sen yok musun ah sen seni boğar öldürürüm ben. Ayşem Ayşem beni bırakıp sen nereye gidersin söyle bana sen. Elime geçersen sen yok musun ah sen seni boğar öldürürüm ben.

0: Ahmet'in paşa babasından kalma Erenköy'deki büyük köşkün misafir salonundayız. Salon misafirle dolu. Gramofonun çalmakta olduğu müzikle dans ediyorlar. Ahmet çok sinirli ve hiddetli. Onu bu halde gören halası Teranedil Hanım, kız kardeşi Neşe Hanım ve Neşe'nin nişanlısı iyi yürekli fakat biraz safça Radide, düşünceli ve neşesiz. Bir sene önce Ahmet Bey Demir Yürek köyünde halasının telgrafını alınca derhal İstanbul'a hareket etmiş ve Hale Hanım'la evlenmişti. Bir kelebek gibi daldan dala konan, ben kafeste yaşayamam, her şeyden evvel tiyatrom diyen bu şuh ve hoppa kadının Ahmet Bey'le evlenmesi bütün İstanbul sosyetesini ve sanat çevrelerini hayretler içinde bırakmıştı. İşte dans bitti. Genç bir hizmetçi kız misafirleri büfeye davet etti. Davetliler çift çift, grup grup büfeye giderlerken dedikodu kaynamaya başladı. Çünkü bugün kabul günü olmasına rağmen Hale'nin evde bulunmaması bin bir türlü yoruma sebebiyet vermişti. Şimdi herkes büfenin bulunduğu salonda. Dans edilen salonda hala Teranedil Hanım, Neşe ve Radi kaldı. Hala Hanım'ın gözleri duvardaki saatte.
1: Saate bakıyorsunuz değil mi? Vakit geçti, hiç şüphem yok. Vapuru kaçırmıştır.
2: Radi Bey, gene dedikoduya başlamayın.
1: Hala hanımefendi, dedikodu yapmak adetim değildir. Yalnız görünen köy kılavuz istemez efendim. Geciktiler, meydanda yoklar. Buna ne buyurulur efendim?
2: Ne buyurucuyum, Allah kahretsin.
1: Ha, bakın işte bunu doğru buyurdunuz. Vapuru kaçırdıysa vapuru, treni kaçırdıysa treni. Fakat vapuru da treni de ona kaçırtan o züppe ise Allah onu kahretsin.
2: Zavallı abicim üzülüp duruyor. İşin kötüsü onun asabi dalgalarını biz duyuyoruz. Yengem Hale Hanım gelince de ortalık süt liman oluyor.
1: Hala hanımefendi, hadi bakalım buna ne buyurulur? Görüyorsunuz, hamdolsun benim ne dalgam var ne de fırtınam. Süt limanım, süt. Bana istediğiniz gibi demir atabilirsiniz.
2: Gevezelik yok, dedikodu da istemem. Kafir susunuz.
1: Sustum sustum ama bir şey söyleyeceğim. Bana öyle geliyor ki işler böyle giderse Ahmet Bey'in gemisi yakında karaya oturacak galiba.
2: Of geveze, dedikoduya adeta bayılıyor. Neşe yürü, misafirleri yalnız bırakmayalım. Ahmet de sıkılır.
1: Hala hanım, müsaade buyurursanız Neşe'ye bir sözüm var.

neşe. Gönül çoktan düştü bu ateşe. Bir küçük öpücük neşe bana verse, gönlümü hoş eyle.

0: nasıl edeyim? Başımı alıp dağlara gideyim.
1: Salon boşaldı. Bahçeye açılan kapı yavaşça açıldı. Hale ihtiyatla içeri girdi. Onu Suat takip ediyor.
2: Durma, büfeye git. Unutma, trende tesadüf ettik.
3: Bunu yutarlar mı dersin?
2: Yutsunlar yutmasınlar, hiç kimse umurumda değil. Hadi çabuk git.
3: Pekala, gidiyorum.
4: Çok şükür gelebildiniz. Ayıp değil ama merak ettim. Suat Bey'e nerede tesadüf ettiniz?
2: Trende.
4: Geç kaldığınıza göre galiba vapuru da kaçırdınız.
2: Tuhaf şey, insan vapuru kaçıramaz mı? Trende bir ahbabına tesadüf edemez mi?
4: Görenler Allah için söylesin. Bir seneden beri Ahmet'le evlisin. Bir seneden beri de vapurlar, trenler kaçar durur. Sen galiba evlendiğin zaman vapuru, treni kaçırmaya ahdettin.
2: Yok, kaynanalığa tahammül edemem. Ben şartla evlendim. Kayıt altına giremeyeceğimi peşin söyledim. Anlaşıldı mı hala hanım?
4: Anladım, anladım. İşte Ahmet, ne haliniz varsa görün, ben çıkıp gidiyorum.
5: Hale, misafirlerin geleceğini bildiğin halde neredeydin? Bu vapur kaçırışlar, tren saatlerinin yanlış hesaplanışları beni fena halde sinirlendiriyor. Dinliyor musun?
2: Dinliyorum, hem de can kulağıyla, dikkatle.
5: Bana ne büyük bir fedakarlığa mal olduğunuzu da unutmayın. Masum ve zavallı bir kızın ismetini hiçe sayarak size geldim. Beni mecbur ettiniz. Hiç olmazsa bu fedakarlığa beni pişman etmeyiniz.
2: Bıktım, of bıktım artık buna karattan. Bıktım, usandım.
5: Öyleyse bir daha tekrar etmemek üzere son sözümü söylüyorum. Suat Bey'e sık sık tesadüf etmekten, tren vapur kaçırmaktan sizi men ediyorum. Yoksa bunun hesabını soracağım.
2: Siz çıldırmışsınız galiba. Benim kimseye verilecek hesabım yok. Hem iyi bilirsiniz, benim böyle şeylere tahammülüm yoktur. Bu şekilde benimle yaşamaya razıysanız ne âlâ. Yoksa...
5: Yoksa ne yaparsınız?
2: Gönlümün dilediğini koluma takar, istediğim yere giderim. Buna kim mani olabilir?
5: Ben, hem de böyle.
2: Bana el kaldırmak ha? Bir bu eksikti. Çıkın, çıkın diyorum. Siz çıkmazsanız ben çıkacağım. Ve bütün misafirlere sizin ne vahşi, ne kaba bir insan olduğunuzu söyleyeceğim.
5: Gidiyorum. Fakat iyi bilin, yaptıklarınızın hesabını sizden isteyeceğim.
2: Ay, bayılacağım galiba. Küstah. Suat nerede acaba?
3: Buradayım Hale. Kapının önündeydim, hepsini duydum.
2: Seni benden ayırmak istiyor.
3: Buna imkan mı var? Seni alır dağdan dağa kaçarım.

0: Gel sarıl bana. Seni benden kimse ayıramaz.
1: Hale, haleciğim.
2: Aa, kızım vallahi sen bugün burada bir vaka çıkartmak istiyorsun. Kendi neden? Burası tiyatro sahnesi değil.
0: Hala hanım, dünya bir tiyatro sahnesidir. İnsanlar da onun aktörleri. Haydi Suat, gidelim.
3: Hanımefendi, kapıda yaşlı bir köylüyle bir genç kız var. Sizi görmek istiyorlar.
2: Al getir bakalım.
3: Emredersiniz efendim. Buyurun içeriye.
2: Kimsin, ne istiyorsun?
4: Ben Demir Yürek köyünden Veli dayım. Bu da torunum Ayşe.
2: Kucağında da bir çocuk, ağlayıp duruyor. Ne istiyorsunuz?
4: Seninle işimiz yok, alışverişimiz yok. Biz buraya gözü yaşlı Ayşe ile Ahmet Bey'in işlediği günahın hesabını sormaya geldik.
1: Gidelim Hale.
0: Hayır, gitmeyelim. Anlamak ve bunu herkese duyurmak istiyorum. Meraklı bir sahne seyretmek isteyenler buyursun.
5: Ne var? Ah, Ayşe. Ayşem.
6: Ahmet Bey, ben Ayşe. Yüzüme bak.

haftalık bu kadar sevgili dinleyiciler. Haftaya Muhlis Sabahattin Ezgi'nin Ayşe Operetine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizler programı hazırlayan Ali Kızan ve sunan Demet Akat saygıyla ayrılıyoruz sizlerden. Hoşça kalın.

0: Devri Alem.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, değerli radyo dostları, TRT İstanbul Radyosu yapımı Devri Alem programına hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat sürecek Dünya Müzik Turumuzda mikrofonda ben Tolga Murtezaoğlu sizlere eşlik edeceğim. Bu hafta Devri Alem'e bir düetle başlayacağız. 1987 yılında Beyrut'un Eşrefiye semtinde dünyaya gelen Hiba Tavaji ile yine Beyrut'ta 1980 yılında dünyaya gelen İbrahim Maluf'u dinleyeceğiz. Hiba Tavaji Fransa'ya taşındı ve opera eğitimi aldı. 2015 yılında The Boys France yarışmasıyla ünlü oldu ve Notre Dame de Paris müzikalinde de Esmeralda rolüyle dünyayı dolaştı. İbrahim Maluf'un babası da müzisyen bu arada, Nassim Maluf ünlü bir trompetçi. İbrahim Maluf da trompetle Grammy aday gösterilen ilk Lübnanlı enstrümantalist. Hiba Tavaji ve İbrahim Maluf 19 Eylül 2020'de evlendiler. Geçen sene de İstanbul'da güzel bir konser vermişlerdi. Evlilik yıldönümlerinden bir gün önce de bir albüme imza attılar. A la Française isimli bu albümde 1990 yılında Julien Clerc'in seslendirdiği François Hardy bestesi Fimoa Un Plus parçası da yer aldı. Devri Aleme Hiba Tavaji ve İbrahim Maluf'la başlıyoruz. Fimoa Un Plus.

Avusturya'ya, Viyana'ya geçiyoruz. İsmini Slav masallarındaki orman cadısından alan dünya müziği topluluğu Baba Yaga'yı dinleyeceğiz. Perküsyonda Yasmin Mevri, akordeonda ise Anale Çindrağ'ın yer aldığı, onun dışında keman, kontrbas ve gitardan oluşan Baba Yaga seslendiriyor 2026 yılından son teklisini. Allah ona.

Bu hafta Devri Alem'de 3. durağımız 1985 yılında Kanada'da, Montreal'de dünyaya gelen, Ottawa'da büyüyen ve Paris'te yaşayan, Haiti'li göçmen bir ailenin kızı olan Melissa Lavo. Melissa Lavo 2018 yılında Radio Civil albümünü çıkartmıştı. Bu albümün özelliği ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Haiti'yi işgal ettiği 1915 ve 1934 yılları arasında kalma direniş ve halk şarkılarını yeniden yorumlamasıydı. Melissa Lavo, Haiti Kreolü dilindeki atıma bindiğimde anlamına gelen Lema Monte Chevalmoyen parçasıyla şimdi TRT Radyo 3'te Devri Alem'de sizlerle.

Londra metrosunda sokak müzisyenliği yapan Ben Morehouse ve Leo Duncan'ın grubu Ten Fey ile devam ediyoruz devralime yepyeni bir tekliyle. The Fool radyolarınızda.

0: Şimdi sırada listemizde Chicago'dan Oscar Brown Jr. ile Brezilya doğumlu Luis Enrique'nin ortak bir çalışması var. Oscar Brown Jr. 1926 yılında Chicago'da dünyaya geldi, 2005'te yine Chicago'da aramızdan ayrıldı. Luis Enrique ise 1938 yılında Santa Catarina'da dünyaya geldi, 1960'larda Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşti, 85'te bir trafik kazasında o da hayatını kaybetti. Dinleyeceğimiz parça ise 1966 yılından. Birkaç gün sonra 10 Ekim'de Chicago'da Logan Sanat Merkezi'nde Oscar Brown Jr.'ın 100. yaşı bir konserle anılacak. Oscar Brown Jr. ve Luis Enrique seslendiriyor. Laya La Daya.
1: Laya La Daya, sapatana de Maria. Laya La Daya, sapatana de Maria.
2: In northern Brazil, when the poor people want to pray, they want to pray like the priests in Latin, but they don't know Latin. So they make up Latin-sounding words and say prayers that sound like this.

Afrika'ya, Malawi'ye geçiyoruz. Zomba'da, Zomba Merkez Cezaevinde 340 kişi için yapılan, İngiliz sömürge döneminde yapılan bir cezaevinde mahkumların kaydettiği bir şarkıyı dinleyeceğiz. Zomba cezaevindeki mahkumlar 2013 yılında bir albüm kaydettiler. 2016'da ise en iyi dünya müziği albümü dalında Grammy'ye aday gösterildiler. Dinleyeceğimiz parçanın ismi İngilizce de olsa içeriği Chichewa dilinde. Lütfen çocuğumu öldürme anlamında. Please don't kill my child. Bu albümün geliriyle mahkumların bir avukatı oldu ve 3 kadın mahkum da serbest bırakıldı. Malawi'deyiz. Zomba Prison Project seslendiriyor. Please don't kill my child.

Küba'ya geçiyoruz. Santiago de Küba yakınlarındaki San Luis'te dünyaya gelen Los Bococos Orkestrası'nda şarkılar söyleyen ve 2005 yılında Havana'da hayatını kaybeden İbrahim Ferrer'i dinleyeceğiz. Bolivyalı bir kadına duyduğu aşkı ve onunla evlenme hayali kurmasının romantik bir hikayesi. Boliviana, İbrahim Ferrer seslendiriyor.

Devr alem Malili ünlü sanatçı, Afrika'nın altın sesi olarak da tanınan Salif Keita ile Amerika Birleşik Devletleri'nden Bobby McFerrin ile devam ediyor. Ortak çalışmaları Simbi radyolarınızda.

1994 yılında Meksika'nın Mexico City kentinde gitar ve vokallerde Jose Manuel Aguilera, basta ise Frederico Fong tarafından La Barranca grubu kuruldu. Bu iki müzisyen de Meksika'nın efsane rock grubu Caifanes'ten geliyorlardı. İlk albümlerini Guadalajara'da kaydeden La Barranca son teklisi

Fildişi sahilinde Uruguay'da dünyaya gelen Mali sanatçı Fatoumata Diawara ile Tunus kökenli besteci Amina Bouafa'nın ortak çalışması Timbuktu Faso ile devir aleme devam ediyoruz.

1958 yılında İspanya'da Madrid'de dünyaya gelen Javier Vargas'ın ailesi Arjantin'den Buenos Aires'ten İspanya'ya göç etti. 1991 yılında ise sanatçı Vargas Blues Band grubunu kurdu. 35. yılında müzik hayatına devam eden bu grupta geçtiğimiz hafta son teklisini yayınladı. Vargas Blues Band'i dinliyoruz. Mojo Rising.

Almanya Nürnberg'ten D'Artagnan grubu ile yine Almanya Bond'dan Duruktuf birlikte seslendirdiler Was wollen wir trinken? Ve kapanış parçamıza geldik. Sizlere Atina'dan, Yunanistan'dan Elysion grubu ile veda ediyoruz. Anka kuşu anlamındaki Phoenix parçası bu hafta devir alemdeki kapanış parçamız.

TRT İstanbul Radyosu yapımı Bir Devre Alemin daha sonuna geldik. Yaklaşık bir saat süren dünya müzik turumuz daha mikrofonda. Ben Tolga Murtezaoğlu sizlere eşlik ettim. Umarım keyifli bir saat geçirmişsinizdir. Haftaya pazar günü saat 16'da TRT Radyo 3'te yeni bir devre alemde tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Saat 17. Haberler. İyi akşamlar. Spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Turizm Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bu yılın ilk 6 ayında 25 milyar 746 milyon dolar gelir elde edildiğini vurguladı. Erdoğan, 2026 sonunda turizm gelirinin 65 milyar dolar seviyesine ulaşacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın anım günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Karabağ ve ülkenin işgal altındaki topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şehitleri yad etti. Cumhurbaşkanı, Karabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katil Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsündeki konuşmasına tepki gösterdi. Sanık kürsüsünde olması gereken birinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde katliam propagandası yapması, Birleşmiş Milletler'in de dünyanın da trajedisidir dedi. Ömer Çelik, İstanbul'da AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Buluşmaları etkinliğinde konuştu. Çelik, Birleşmiş Milletler'de Türkiye rüzgarı estiğini vurguladı. AK Parti Sözcüsü Çelik, fon krizi soruşturması ile ilgili de konuştu. Yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek dedi. Çelik, konunun Türk ekonomisine ve finansal sistemimize yönelik bir risk oluşturmadığının da altını çizdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suçun ve suç örgütlerinin her türüne nefes aldırmamaya yeminliyiz dedi. Bakan Gürlek, AK Parti İstanbul Sultanbeyli İlçe Başkanlığı'nda teşkilat mensuplarına seslendi. Toplumu ayrıştırmaya çalışanlara yönelik operasyonların devam edeceğini belirtti. Bakan Gürlek, yürütülen fon soruşturmasına da değindi, sürecin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Öte yandan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturmada Erdem'le ilgili 5 milyon dolarlık iş takibi iddiası yer aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 25 yılda güçlü Türkiye'nin inşası adına büyük engellerin aşıldığını söyledi. Küresel adaletin tüm insanlık için tecelli ettiği günleri görebilmemiz için daha çok çalışmamız bir zorunluluktur dedi. Bakan Işıkhan, tam bağımsızlık hedefinde kararlılıkla çalışmaya devam edileceğinin altını çizdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin sanayi üretim kapasitesindeki

artışı dikkat çekti. Pek çok kalemde Türkiye'nin üretimde Avrupa birincisi olduğunu belirtti. İnsansız hava aracı üretiminde ise dünya lideri olduğunun altını çizdi. Bakan Kacır, "Daha yeni başlıyoruz, Türkiye yüzyılında daha büyük başarılara imza atacağız," dedi. Sıfır Atık Hareketi 9 yaşında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Hareketi'nin 9. yılını kutladı. Emine Erdoğan, 2017'de başlayan sıfır atık yolculuğunun sınırlarını aşarak güçlü bir çevre seferberliğine dönüştüğünün altını çizdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabında 9 yıl önce atılan adım bugün dünyaya yön veriyor ifadesini kullandı. Sıfır atık anlayışının COP31 ile küresel iklim mücadelesine taşınacağını belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sıfır atık hareketinin güçlü bir çevre vizyonuna dönüştüğüne vurgu yaptı. İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir sualtı cihazını ele geçirdi. İran ordusunun Hürmüz'den geçmeye çalışan 19 gemiye de müdahale ettiği açıklandı. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili Radyo 3 dinleyenleri. İstanbul Radyosu stüdyolarından hepinize güzel bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Bu haftaki rock efsanelerinin konuğu, programımızda ilk kez yer vereceğimiz ünlü İngiliz topluluk Cosmograph. İngiliz müzisyen, şarkıcı, gitarist, besteci, yapımcı Robin Armstrong'un konuk müzisyenlerin katkısıyla oluşturduğu tek kişilik tasarımı olan ve kendine has, özgün, progresif, conceptual rock tarzıyla çok sevilen grubu, 23 Mayıs 2025 tarihli 10. ve son stüdyo çalışması The Orphan Epic albümünden seçtiklerimizle sunacağız sizlere. Halen İngiltere Waterlooville'de yaşamını sürdürmekte olan Robin Armstrong'un yaşam öyküsü hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak ne yazık ki pek olası değil sevgili dinleyenler. Programımızın hazırlığı sırasında iletişim kurduğumuz sanatçının menajeri ve plak şirketi de ne yazık ki istediğimiz bu bilgileri bizimle paylaşamadı. Ancak biz yine de bu çok yönlü ve gizemli sanatçı hakkındaki az sonra aktaracağımız bilgileri sizler için sanal ortamdan araştırdık ve derledik. Ergenlik döneminde 1970'lerin klasik ve progresif rock gruplarını dinleyerek büyüyen Robin Armstrong, 20'li yaşlarında rock müzisyeni olmaya karar verir ve başta gitar olmak üzere birçok çalgıyı ustalıkla kullanabilen nitelikli bir müzisyen olarak kendisini yetiştirir. Bir yandan da mühendislik eğitimi alan ve asıl mesleği su mühendisliği olan Armstrong, 2009 yılında bu işini bırakıp bir süreliğine tümüyle ikinci büyük tutkusu olan saatçiliğe ve saat ticaretine yönelir. Aynı yıllarda profesyonel müzik yaşamına da yön veren sanatçı, yaşadığı kasaba Waterlooville'de kurduğu müzik stüdyosu The Trees'de kendi kayıtlarını yapmaya başlar. 2008 yılında ilk ev demo albümü Freed from the English'i ve ardından 2009'da End of Ecclesia'yı çıkartan Armstrong, farklı konuk müzisyenlerin katkılarıyla oluşturduğu yeni grubuna da ünlü bir saat modelinden esinlenerek Cosmograph adını verir. 2011 yılında yayınladığı ikinci çalışması When Age Has Done Its Duty ile progresif rock dünyasının ilgisini çekmeyi başaran Armstrong, aynı yıl Prog dergisi ödüllerinde Limelight adayları arasında gösterilir. Bugün stüdyomuza getirdiğimiz The Orphan Epic, Robin Armstrong ve Cosmograph'ın 2025 tarihli 10. stüdyo çalışması sevgili dinleyenler. Kayıtları 2024-2025 yılları arasında sanatçının kendi stüdyosu The Trees'de gerçekleştirilen ve yine sanatçının kendi plak şirketi Gravity Dream Music tarafından yayınlanan albüm 23 Mayıs 2025'te CD ve sayısal yükleme standart baskılarının yanı sıra sınırlı sayıda üretilen açık mavi renkteki plak kopyasıyla da müzikseverlere sunuldu. Albümde dinleyeceğimiz Cosmograph kadrosunda elektrik akustik gitarlar, tuşlu çalgılar, bas gitar ve vokalde yer alan Robin Armstrong'a, davul, vurmalı çalgılar ve geri vokallerde uzun süredir birlikte çalıştığı Kyle Fenton eşlik etmiş. Ayrıca 3 parçada saksafonda Peter Jones da konuk sanatçı olarak Cosmograph

Etnografa katılmış. Biz birbirinden güzel 7 parçanın yer aldığı ve toplam 47 dakika süren The Orphan Epic albümünden sizlere daha çok eser sunabilmek adına sözlerimize ara veriyor ve seçtiğimiz ilk çalışmayla rock efsanelerini başlatıyoruz. TRT Radyo 3'tesiniz. Kozmograf 9 dakika boyunca sizlerle. We Are The Young.

We are the Young. 23 Mayıs 2025 tarihli son Kozmograf albümünden seçtiğimiz 9 dakikalık bu Robin Armstrong bestesi, aynı zamanda bugünkü rock efsanelerinin de açılış parçasıydı. Albümden sunacağımız sıradaki çalışma, saksafonda konuk müzisyen Peter Jones'un yer aldığı, sıradışı gitar ve saksafon sololarıyla dinleyenleri farklı boyutlara taşıyan sakin, dingin bir Robin Armstrong bestesi. Seraphim Reels.

Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için anımsatalım. TRT Radyo 3'te Rock Efsanelerindesiniz. Bu haftaki konuğumuz programımızda ilk kez yer verdiğimiz ve kendine has, özgün, progressive, conceptual rock tarzıyla çok sevilen ünlü İngiliz topluluk Cosmograph. İngiliz müzisyen, şarkıcı, gitarist, besteci, yapımcı Robin Armstrong'un konuk müzisyenlerin katkısıyla 17 yıl önce oluşturduğu tek kişilik tasarımı olan grubu, 23 Mayıs 2025'te yayınlanan son çalışması The Orphan Epic albümünden seçtiklerimizle sunuyoruz sizlere. Gitar, tuşlu çalgılar, bas gitar, davul başta olmak üzere çok sayıdaki çalgıyı başarıyla kullanabilen ve kendine özgü sesiyle şarkılarını kendi seslendiren Robin Armstrong'un İngiltere Waterlooville'deki kendi stüdyosu The Trees'de kaydedilen albümden sıradaki parça, koro vokaller eşliğinde kapanışında Mick Box'ı anımsatan bir vah vah gitar solosu ile süslenmiş Robin Armstrong bestesi Kings and Lords.

Kings and Lords, Kosmograph grubunun 2025 tarihli 10. ve son albümündeki en dikkat çeken çalışmalardan biriydi. Programımızda ilk kez yer verdiğimiz topluluğun bu yepyeni albümünün ilginç adının ve kapak tasarımının öyküsünü grubun kurucusu Robin Armstrong bakınız nasıl anlatıyor. Dünyayı ele geçirmek için bir plan olsaydı medyayı kontrol etmekle başlardı. 10 yılın sonunda yapay zeka o kadar gelişmiş olacak ki neyin gerçek, neyin gerçek olmadığını artık söyleyemeyeceksiniz. The Orphan Epic bu güncel olaylardan çok önce bir süredir beynimde yankılanan bir albüm adıydı. Medya tarafından şaşkına çevrilmiş kendi yetişkin çocuklarımı hayal ettim ve basma kalıp kabarık kapüşonlu, kayıtsız bir ifade ve gizli gözler içinde boş bir manzarada yürüyen hoşnutsuz bir genç fikri aklıma geldi. Tek başlarına yürümeyi, ikili seçimi reddetmeyi, anlatıyı görmezden gelmeyi ve kendi gerçekliklerini tanımlamayı seçmişlerdi.

Biz yeniden grubun son çalışması The Orphan Epic albümüne dönüyor ve albümdeki en dikkat çekici progresif yorumlardan birini getiriyoruz radyolarınıza. Robin Armstrong'un gitar soloları ve derin, dolgun vokalleriyle süslenmiş bu sıra dışı bestesiyle Cosmograph 7 dakika boyunca sizlerle. You Didn't See the Thief.

Rock efsanelerinde ünlü İngiliz topluluk Cosmograph'la birlikteliğimiz sürüyor sevgili dinleyenler. Elektrik, akustik gitarlar, tuşlu çalgılar, bas gitar ve vokalde Robin Armstrong, davul, vurmalı çalgılar ve geri vokallerde Kyle Fenton, saksafonda Peter Jones'tan oluşan grubun 23 Mayıs 2025 tarihli son çalışması The Orphan Epic albümünden seçtiklerimizi dinlemeyi sürdürüyoruz. Standart CD baskısında birbirinden güzel 7 parçanın yer aldığı, toplam 47 dakika süren ve sonlarına yaklaşmakta olduğumuz albümden sıradaki şarkı, yine albümdeki en dikkat çeken Robin Armstrong bestelerinden biri. Cosmograph 5 dakika boyunca bir kez daha sizlerle. Empty Box.

Bu hafta da TRT Radyo 3'te rock efsanelerine ayrılan sürenin sonlarına yaklaştık sevgili dinleyenler. Kalan dakikalarımızda The Orphan Epic albümünün kapanış parçasıyla veda ediyoruz sizlere. Albümdeki en güzel çalışmalardan biri olan bu Robin Armstrong bestesiyle Cosmograph bugünlük son kez bizlerle. The Road of Endless Miles.

Bugünkü rock efsanelerinde programımızda ilk kez yer verdiğimiz ünlü İngiliz topluluk Cosmograph bizlerleydi sevgili Radyo 3 dinleyenleri.

besteci, yapımcı Robin Armstrong'un konuk müzisyenler eşliğinde oluşturduğu tek kişilik tasarımı olan ve kendine has, özgün, progresif tarzıyla çok sevilen grubun 23 Mayıs 2025 tarihli 10. ve son stüdyo çalışması The Orphan Epic albümünü bir parça dışında tümüyle sunduk sizlere. Bir sonraki rock efsanelerinde yeniden buluşmak üzere tüm dinleyenlerimize müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.

0: ritme hükmedenler. Programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi.
1: Ritme hükmedenlere hoş geldiniz. Bugünkü programımızı Kanadalı şarkıcı The Weeknd, bir hit şarkı makinesi olarak nitelendirilen yapımcı İsveçli Max Martin ve son yıllarda genç nesil en önemli pop vokallerinden biri olan Amerikalı Ariana Grande'nin buluştuğu parçayla açıyoruz. Şarkının konusu sevgilisi tarafından daha çok sevilmenin kendisini daha mutlu edeceğini belirten bir kısım. Şarkı yapımcı tarafından Ariana Grande vokalleriyle kaydedilip The Weeknd'e gönderilmiş. Ama Kanadalı şarkıcı bu parçada kendine şarkının o haliyle pek bir yer olmadığına karar verip şarkıyı yeniden yazıp kendi tarzına göre biraz da karanlık bir hava verip geri göndermiş. Bu sağlam duruş The Weeknd'in müzik dünyasındaki ilk ışıklarının 2014 yılında parlamasına yol açtı. Bundan sonra da zaten 2015 yılında tam anlamıyla müzik endüstrisinin yıldızı oldu. İşte şarkıya ruh katan The Weeknd, muhteşem vokalleriyle Ariana Grande ve başarılı yapımcı Max Martin'in elinden çıkan o parça. Love Me Harder.

Çok popüler bir R&B ve funk sanatçısı olmasına karşın bazı davranış bozuklukları sonrası Amerikalı şarkıcı Chris Brown gittiği gece kulüplerinde çıkardığı tatsızlıklardan ve birçok defa neden olduğu trafik kazalarından ötürü aldığı cezalardan sonra toplum yararına faaliyetlerde bulunmak için 1000 saat toplumsal hizmet cezası almıştı. Bu 1000 saatlik cezanın çoğunu genç ve çocuk suçluların arasında onları topluma kazandırmak için rehabilitasyon seanslarında geçirdi. 2015'te piyasaya sürdüğü Royalty adlı albümünden çıkan 3. tekli olan Fine By Me, Chris Brown'ın müzikal becerisini iyice geliştirdiği parçalardan biri olarak değerlendirilebilir.

Şimdi sırada Amerikalı bir kadın rap şarkıcısı var. Kaliforniya doğumlu bu kadın rapçiye sahne adı olan Saweetie adını anneannesi takmış. Bu şarkıda onun ilgisini çekecek erkeğin tarifini veriyor. 8 basamaklı bir sayısal maddi zenginlik, siyahi, bonkör ve varlıklı bir erkek tam onun tipiymiş. Ne diyelim, şansı açık olsun. Son dönemin başarılı rap çalışmalarından My Type ve kadın rapçi Saweetie.

Bugünkü programımızda hip hop ve rap dünyasından başarılı örnekleri az da olsa sizlerle paylaşıyoruz. New York'un Queens bölgesinde yetişen şarkıcı, yapımcı ve aktör, sahne adı Q-Tip olan başarılı hip hopçu 1989 yılından beri müzik piyasasında. 90'ların başında A Tribe Called Quest adlı bir grup kurmuş. Bu grup dağıldıktan sonra yaptığı solo çalışmalar daha başarılı olmuş. Üretken bir sanatçı olduğu söylenemez. Sadece 4 stüdyo albümü var, ancak bu albümler hem eleştirmenler hem de dinleyenler tarafından 5 yıldıza yakın notlar almış. 1999'da ilk albümünü piyasaya sürmüş, sizlerle buluşturmaya başladığımız şarkısı ise Amplified adlı bu albümün en ritmik ve başarılı çalışması. Breathe and Stop ile Q.

Jamaika'da doğup ailesinin Kanada'ya taşınmasından bir süre sonra New York'a yerleşmeleriyle müzik hayatına başlayan Curtis Halil, yani hip hop müzikteki en yenilikçi gruplardan biri olan Mantronix grubunun üyesi, ilk olarak New York hip hop müzik dünyasında DJ'lik yaparak kendine yer buldu. İlk çalışmalarını arkadaşlarıyla birlikte bir plak firmasına gönderdi ve bunu takiben Mantronix adı altında bu plak firmasına ilk albümleri için imza attılar. New York'un sokakları ve gece kulüplerinde bu şarkıları sıkça çalınmaya başlandı ve bu kültürün mekanları ve mahallelerinde Mantronix adı popülerliğini devam ettirdi. 90'ların başında ise grubun üyelerindeki kısmi değişim müzik stillerini de etkiledi ve house müzik rotasına geçiş yaptılar. Özellikle vokalde Wondrous'ın yer aldığı şimdi dinleyeceğimiz şarkılarıyla İngiltere'de kulüp listelerinin zirvesine oynadılar. Got to Have Your Love ile vokalde Wondrous ve Mantronix.

Charlie Puth ve Kelani'nin yer aldığı bu düette bitmekte olan bir ilişkiye her iki tarafın kendi açılarından farklı yorumlarla baktıklarını dinleyeceğiz. Charlie Puth sevgilisinin kendisini aldattığından şüpheleniyor. Kelani ise bu suçlamayı reddediyor. Bu ikili bu şarkıdan önce de birlikte çalıştı. Hani ilk karşılaştığınızda uzun sürecek bir arkadaşlık olacağına dair bir inanç doğar ya içinizde. İşte Kelani ile olan arkadaşlığımız öyle bir şey diyen Charlie Puth, şarkının akışındaki değişimler için ise Amerikalı sempatik şarkıcı Ariana Grande'nin sizlere önceki programlarımızda sunduğumuz şarkısı No Tears Left to Cry'dan esinlendiğini belirtmiş. Şimdi mükemmel bir uyum içinde akıp giden çalışmalarında Charlie Puth ve Kelani, Done For Me.

Amerikalı bir aktris anne ve Kanadalı bir aktör babanın oğlu olarak 1977 yılında Los Angeles'ta dünyaya gelen Robin Ticke, müzik dünyasına başka sanatçılar için yazdığı ve yapımcılığına imza attığı çalışmalarla merhaba dedi. Birlikte çalıştığı sanatçılardan Jordan Knight, Ticke'nin parlak bir geleceği olduğuna inanarak kendisine stüdyo ekipmanları alması için yatırım yaptı. Listelerde orta seviyede bir başarı yakalayan When I Got You Alone adlı ilk teklisini piyasaya sürüp ilerleyeceği yolu bir yokladı. Bundan cesaret alıp ilk albümü A Beautiful World piyasaya sürüldü. Müzik otoriteleri tarafından beğenilen bu albüm maalesef ticari bir başarı yakalayamadı. Çalıştığı plak firması da sanatçıya olan inancını yitirmeye başlamıştı. Her şey ters gidiyordu ki bir el uzanıp Robin Ticke'nin müzikal akışını değiştirdi. O el hepimizin yakından bildiği Happy adlı şarkının da altında imzası olan Pharrell Williams'dı. Pharrell çalıştığı plak firmasına Robin'i önerdi ve ilk albümü The Evolution of Robin Ticke'nin ortaya çıkmasına ön ayak oldu. Zaman içinde Usher,

kilise korosu yönetmeni ve gospel müzik şarkıcısı olan bir babanın kızı olarak 2 yaşındayken kilise korosunda solo şarkı söyleyerek başlayan Amerikalı sempatik şarkıcı Brandy şimdiki konuğumuz. Kendi adını taşıyan ilk albümünü 15 yaşındayken piyasaya süren bu yetenekli kadın şarkıcı adını duyurmak için Amerikan Basketbol Ligi NBA takımlarından Los Angeles Lakers'lı basketbolcu Kobe Bryant'la reklam kokan birliktelik yaşadıktan sonra hip hop grubu Boyz II Men'in vokalisti Vanya Morris'le bir süre aşk yaşadı. 1998'de yeniden müzik çalışmalarına dönen Brandy birlikte seslendirdikleri The Boy Is Mine adlı R&B klasiği için Monica ile birlikte stüdyoya girdi. Günümüzde artık elimizden düşmeyen akıllı telefonlar ve tabletlerin bu sanatçının hayatının merkezinde olduğunu ve

0: onlarsız yaşayamayacağını belirten bu sosyal medya bağımlısı şarkıcının müziğe tekrar dönüş yaptığı 1998 yılı Never Say Never adlı albümünden öne çıkmamış ama dinlemeye değer bir parça seçtik. Angel in Disguise ve Brandy.
1: An angel has always been thought to be one of God's most precious works.

İngiliz sanatçı Craig David ikinci albümünü 2002 yılında piyasaya sürdü. Bu albüm İngiltere'de iki kez platin plak, Amerika'da ise altın plak ödülüne layık görüldü. Albümün adı Slicker Than Your Average, ortalamadan daha kaygan demek. Ancak müzik eleştirmenlerinin ortak görüşü bu albümün ortalamadan çok daha kuvvetli olduğu. İçinde 13 şarkı var, bunlardan 4 tanesi tekli olarak piyasaya sürülmüş. Dinleyeceğimiz şarkı bu teklilerden biri değil ama çok heyecanlı. Şarkının nakaratının altındaki ritim ve tını 70'li yılların efsane dizisi olan ve ülkemizde bilinen adıyla Kara Şimşek'in müziğini çağrıştırıyor. Craig David ve Fast Cars.

1981 yılında İngiltere'de kurulmuş olan bir New Wave ve pop grubu olarak bilinen The Blow Monkeys, 1990'ların ilk yarısında dağıldı ama geride tam 4 albüm, listelere girmiş 11 şarkı bıraktı. Bu şarkılardan bu grubun müzik tarzını en akılda kalır şekilde sergileyen çalışmayı sizler için seçtik. It Doesn't Have To Be This Way ve The Blow Monkeys.

The Blow Monkeys ve parçaları It Doesn't Have To Be This Way'in ardından yine aynı tarzda başarılı bir grupla devam edelim. The Style Council, 1983 yılında solo kariyerindeki başarıyla da bilinen Paul Weller tarafından kurulan bu New Wave grubunun diğer üyesi olan Mick Talbot, diğer önemli bir New Wave grubu olan Dexys Midnight Runners'ın eski üyesidir. Gruba zaman içinde Paul Weller'ın kız arkadaşı DC Lee ve Everything But The Girl grubundan tanıdığımız Tracy Thorn vokalist olarak katılmıştır. Avrupa'nın dışında Yeni Zelanda ve Avustralya'da da oldukça popüler olan bu grup, listelerde ilk 10 şarkı arasına değişik zaman dilimlerinde 7 şarkı sokmuştur. Kariyerlerinin ilk yılları muhteşem başarılı bir dönemdi. Biz de sizler için o döneme ait Café Bleu albümünden bir parça seçtik. You're the Best Thing ve The Style Council.

Caz ve soul denince 2003 yılında vefat etmiş olsa da ölümsüz şarkıcılarından olan Nina Simone'un 1978 yılında Paris'te yaşadığı sırada ABD'nin şehirlerinden Baltimore'un adını verdiği albümü yayınlandı. Bu şehrin fakir bölgelerindeki sosyal sorunların yarattığı rahatsızlıkları

yanında deniz kıyısındaki güzelliklerinin de insana başka bir hava ve ruh verdiğini anlatmış olduğu albümle aynı adı taşıyan Bossa Nova altyapısına sahip şarkıyı Nina Simone hiç sevmeden kaydetmiş. Ve bu şarkı için yaptığı bir yorumda caz müziğinin siyahi kişilerin problemlerini işleme konusunda fazlasıyla beyaz kaldığını belirtmiş. Biraz Bossa Nova ve biraz reggae tınılarıyla işlenmiş Nina Simone şarkısını 1987 doğumlu Amerikalı şarkıcı ve şarkı yazarı Jasmine Sullivan'dan dinleyeceğiz. Bir Chaka Khan ve Aretha Franklin hayranı olan ve sesiyle soul müzikte kalıcı olacağını kanıtlayan Jasmine Sullivan'ın yorumladığı Nina Simone şarkısı Baltimore.

yetenekli ve gelecek vadeden genç sanatçıların taşıdıkları potansiyeli gösterdikleri ve geleceklerine adım attıkları yarışmaların başında gelen American Idol adlı yarışmada yıldızı parlayan ama bir süre sonra yarışmadan elense de müzik kariyerine büyük bir hız kazandıran Amerikalı muhteşem ses Jennifer Hudson, 2006 yılında başrollerini Beyoncé, Eddie Murphy ve Jamie Foxx'un oynadığı Dreamgirls filmiyle en iyi ses ve en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'larını kazandı. İlk albümünden Neo ve Norveçli yapım ekibi Stargate'in yapımcılığında çıkartılan teklisi bu haftaki son şarkımız. Spotlight ve Jennifer Hudson.

0: Bu haftaki Ritme Hükmedenler'in sonuna geldik. Sizlerle yeniden birlikte olabilmek üzere hoşça kalın.
1: Ritme Hükmedenler. Programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi.

0: Radyo 3.
1: Kelimelerden notalara, yazarlardan bestecilere, fikirlerden melodilere. Zamanın ve mekanın sınırlarından azade, çağrışımlarla dolu bir saat. Hande Taban Erdöl'ün hazırladığı ve sunduğu Kitaplığımdaki Müzik her pazartesi saat 16'da TRT Radyo 3'te.

0: Cazın genç solukları. Hazırlayan ve sunan Levent Karakardeş.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında hazırlanan Cazın Genç Solukları programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu haftaki yayınımızın açılışını piyanist ve besteci Eldar Cangirov'la yapacağız. Sanatçının 4 farklı albümünden birer seçki sunduktan sonra Fransız vokalist Pamina Beroff'un yorumundan 2 şarkı radyolarınıza gelecek. Carl Vinton'ın piyanosunun zarif ezgilerini dinlemek içinse Avrupa'nın kuzeyine, Danimarka'ya uğrayıp bu haftaki yolculuğumuzu tamamlayacağız. İlk konuğumuz Eldar Cangirov'a merhaba diyelim ve piyanisti dinlemeye başlamadan önce Eldar Cangirov'un kariyerine değinelim. ...1987 yılında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te doğan Eldar Cangirov, müzik öğretmeni olan annesinin gözetiminde piyano çalmaya başlar. Yeteneği Eldar'ın piyanonun dahi çocuğu olarak anılmasına neden olur. 9 yaşına geldiğinde Rusya'daki bir caz festivalinde sahne alır. Konsere gelen Amerikalı bir dinleyici Eldar Cangirov'dan oldukça etkilenir ve genç piyanistin eğitimini Amerika'da sürdürebilmesi için ailesini ikna eder. Merkezi Michigan'da bulunan Interlochen Sanat Merkezi'nin yaz kampına katılır. Eldar Cangirov, Marion McPartland'ın caz programına dahil olur ve organizasyona davet edilen en genç isim olma başarısını gösterir. Piyanist 14 yaşına geldiğinde ilk albümü Eldar'ı kaydeder. 2 sene sonra Handprints kaydını yayınlayan piyanist 2004 yılında ise yine Eldar adını verdiği 3. albümünü kaydeder. Bu kaydın diğerlerinden farkı, dünyanın en büyük müzik şirketlerinden biriyle yaptığı anlaşma sonucunda yayınlanması ve kaydedildiği yıl 17'sinde olan piyanistin ünlü basçı John Patitucci ve davulcu Todd Strait'te çalmasıdır. Hatta biraz sonra albümden sizlere sunacağımız Point of View adlı bestenin yorumunda caz saksafon efsanesi Michael Brecker konuk müzisyen olarak gruba eşlik eder. Eldar Cangirov'un birbirinden değerli isimlerle yorumladığı Point of View adlı besteye kulak veriyoruz.

Olağanüstü tekniği ve etkileyici doğaçlama becerisiyle caz dinleyicisinin beğenisini ve albümünde yer alan usta müzisyenlerin güvenini genç yaşta kazanmayı başaran Eldar Cangirov'un 2005 yılı çıkışlı Eldar albümünden bestesi piyaniste ait Point of View adlı şarkının yorumunu sunduk. Sanatçı bir sene sonra Chris Botti ve Roy Hargrove'un konuk olarak yer aldığı konser kaydı Live at the Blue Note'u yayınlar. 2009 yılında ise basçı Armando Gola ve davulcu Ludwig Afonso'dan kurulu yeni üçlüsüyle Virtue kaydını tamamlar. Saksafoncular Joshua Redman ve Felipe Lamoya ile trompetçi Nicholas Payton'ı konuk müzisyen sıfatıyla bazı şarkıların yorumunda dinlediğimiz albümden piyanistin üçlü olarak seslendirdiği Iris adlı bestesi radyolarınıza geliyor.

Eldar Cangirov'un güçlü besteci özelliğine piyanistin bu defa Virtue kaydından Iris adlı yorumunda tanık olduk. Sanatçı, Sovyet ekolünün yansımalarını klasik müziğin üç değerli ismine ait eserleri yorumladığı Bach, Brahms ve Prokofiev albümüyle dinleyiciyle paylaşır. Klasik müzik severlerle buluşan albümün yayınlandığı 2013 yılında piyanist, basçı Armando Gola ve davulcu Ludwig Afonso ile kaydettiği Breakthrough albümünü bu defa caz dinleyicisinin beğenisine sunar. Sizlere bu kayıttan seçtiğimiz bestenin adı ise In Pursuit.

In Pursuit, Eldar Cihangirov'un Breakthrough kaydından sunduk. Müzisyen Basta Ravi Markovits ve Davulda Jimmy McBride'la yeni albümünün kaydı için 2019 yılında bir araya gelir. Bir sene sonra Rhapsodize adıyla müzik raflarında yerini alan albümün repertuarında caz klasikleri ve piyaniste ait bestelerin yanı sıra Soundgarden grubunun unutulmaz şarkısı Black Hole Sun'ın caz düzenlemesi de yer alır. Erken yaşta hayatını kaybeden Chris Cornell'ın anısına ithafen Black Hole Sun'ın yorumunu dinliyoruz.

Piyanoda Eldar Cihangirov liderliğinde, basta Ravi Markovits ve davulda Jimmy McBride, Soundgarden klasiği Black Hole Sun'ı yorumladı. Caz'ın genç soluklarını dinliyorsunuz ve programımızda sırayı Pamina Beroff alıyor. 1993 yılı doğumlu Pamina Beroff, müziğe olan ilgisini ailesine borçludur. Sıkça gittiği caz festivalleri Pamina Beroff'un caz vokalisti olma kararında etkili olur. Eğitim için Londra'ya taşınır ve İngiltere'nin en önemli müzik ve sahne sanatları okullarından Guildhall'a kabul edilir. Eğitimi devam ederken Londra'nın gözde caz mekanlarında sahne almaya başlar. 2022 yılı ise sanatçı için önemli bir dönüm noktasıdır. O sene Pamina Beroff, 5 şarkıdan oluşan kısa albümü Sights'ı yayınlar. Piyanoda Mark Prior, kontrbasta Juan Villarroel, davulda David Paycha ve bazı bestelerde trompette Roman Reddit'in yer aldığı albümden I've Never Felt adlı şarkıyla sizleri baş başa bırakalım.

Fransız şarkıcı Pamina Beroff'un ilk albümü Sides'tan, bestesi, albümde trompette dinlediğimiz Roman Reddit'e ait I've Never Felt adlı şarkıyı sunduk. Sanatçı aynı sene Unfolding isimli uzunçalarını yayınlar. Albümün prodüksiyon ve sanat yönetiminde Eric Lelini bulunurken, piyanist Mark Prior, basçı Juan Villarroel ve davulcu Eli Martin Charrière'den oluşan üçlü ise Pamina Beroff'un sesinin etrafındaki temel müzikal yapıyı oluşturur. Sizlere bu albümden seçtiğimiz şarkı ise bestesinde Mark Prior imzasını gördüğümüz I Miss It All.

Avrupa cazının yeni nesil temsilcilerinden biri olan vokalist Pamina Beroff, Unfolding albümünden I Miss It All adlı şarkıya grubuyla birlikte hayat verdi. Programımızın son konuğu Carl Vinta'ya geldi sıra. Carl Vinta, Danimarka cazının güçlü geleneklerinden beslenirken farklı ülkelerden müzisyenlerle yaptığı çalışmalar sayesinde müziğini sürekli genişleten bir isim olarak dikkat çeker. Bu özelliklerini kazanmada sanatçının caz trompetçisi olan babası Jens Vinta'nın katkısı yadsınamaz. Babasıyla çıktığı turneler sayesinde cazı ruhunun derinliklerinde hisseden Carl Vinta, piyanodaki becerisini ilerlettikçe ülkesindeki caz kulüplerinde sahne almaya başlar. Akademik eğitimini ise Kopenhag'daki Ritmik Müzik Konservatuvarı'nda tamamlar. McCoy Tyner, Kenny Kirkland, Chick Corea ve Keith Jarrett sanatçının piyano tarzını şekillendiren en büyük rol modelleri olur. Kariyerinde Billy Hart, Jerry Bergonzi, Daniel Humeyer, Adam Nussbaum, Till Brönner, Marcus Stickland, Matt Winning ve Hugo Rasmussen gibi değerli isimlerle çalar. Piyanist 2011 yılında İspanya merkezli Getxo Caz yarışmasını yılın genç bestecisi kategorisinde, ülkesinde düzenlenen Danish Professional Authors yarışmasını en iyi genç caz bestecisi dalında kazandı.

kazanma başarısını gösterir. Her iki yarışmada aldığı birinciliğin ardında 2010 yılında yayınladığı Contact albümü yatmaktadır. Konturbasta Joel Illerhag ve davulda Johan Kostrup'tan kurulu Carl Vinta Trio'dan Seven Steps Ahead adlı bestesi Carl Vinta'ya ait çalışmayı dinliyoruz.

Danimarkalı piyanist Carl Vinton'ın Contact adlı ilk albümünden Seven Steps Ahead adlı bestesini sunduk. Sanatçı bu ilk kaydının başarısının ardından üçlü ve dörtlü oluşumlarıyla konserler ve albüm kayıtları yapmaya devam eder. Carl Vinton'ı bir yandan da Frederick Wilmoff, Tim Higgins, Wojt Wyckoff ve babası Jens Vinton'ın dörtlü oluşumlarında piyanonun başında görürüz. Sanatçının birlikte kayıt yaptığı isimlerden biri de ünlü Amerikalı saksafoncu Jerry Bergonzi'dir. Tetragons, Quintonic, Inner Journey ve Blue DNA ikilinin ortaklığı kurduğu albümler arasında yer alır. İkili, Anas Monson'un davul, Rune Fogh Nielsen'ın basta eşlik ettiği Blue DNA albümünden Guards adlı Jerry Bergonzi bestesinin yorumuna kulak veriyoruz.

Carl Winter, Jerry Bergonzi ortaklığının ürünlerinden biri olan Blue DNA'den Gars adlı beste radyolarınıza geldi. Piyanistin üçlüsüyle kaydettiği son albümlerinden biri olan Emotions'tan sunacağımız Carl Winter imzalı Looking Back adlı besteyle ise bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna yaklaşacağız.

0: Danimarkalı piyanist ve besteci Carl Winton'ın Emotions albümünden sunduğumuz Looking Back adlı bestenin yorumuyla birlikte cazın genç solukları programının sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden görüşünceye dek siz değerli dinleyicilerimize müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Cazın genç solukları. Hazırlayan ve sunan Levent Karakardeş.

Müzik dinlerken bestelendiği zamanın dünyası bize ne fısıldar? Füsun Özgüç, klasik müzik eserlerini moda ve bilimsel icatlarla, coğrafi keşifler ve felsefi akımlarla harmanlıyor. Müzikli Zaman Makinesi her Perşembe saat 10'da TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3.
1: Gözüm kulağım sinema.

Gözüm Kulağım Sinema'ya hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Program yapımcısı ben Kurtuluş Özyazıcı. Fransız yönetmen Tony Gatliff'i 2 Eylül 2026'da kaybettik. Geçen hafta onun filmlerinden müzikler dinlemeye başlamıştık. 1990'lardan 2010'lara kadar geldik. 2010'larda ve 2020'lerde neler yapmış onu bugünkü programımızda hatırlayacağız ve onu müzikleriyle anmış olacağız. 1948 doğumlu yönetmen Tony Gatliff, asıl adı Michel Dahmani, Cezayir'de doğmuş. Cezayir Savaşı sırasında Fransa'ya göç ediyor ve burada yaşamaya başlıyor. Cezayirli olduğu anlaşılıp yeniden oraya gönderilmesin diye Dahmani olan soyadını Gatliff'e çeviriyor. Gatliff, Cezayir'de bir parkın adı, onun çocukluğunun geçtiği bölgedeki bir yerin adı. Sinemaya olan

merakı onu sinemalarda çalışmaya itiyor. 1970'li yıllarda film yönetmenliği denemeleri var ama 1990'lardan itibaren daha tanınmış bir isim haline geliyor. Roman kökenli bir isim olduğundan filmlerinde romanların hayatına çok fazla yer veriyor. Geçen haftaki filmlerini hatırlayalım. Laçodrom'la başladık. İyi yolculuklar anlamına geliyor roman dilinde. Bu bir belgeseldi. Sonra Çılgın Yabancı, Gaggio di Lo, ardından Vengo, Swing, Sürgündekiler, Transilvanya ve geçen haftaki programımızı İkinci Dünya Savaşı'nda geçen bir hikayeyle, özgürlükle bitirmiştik. Bugünkü programımızı ise Jeronimo ile açıyoruz. Dinleyeceğimiz ilk melodi Tomasito'dan Undistractable.

Jeronimo 2014 yapımı bir film. İki melodi daha dinleyelim. Bu filmin müziklerinde her zaman olduğu gibi yine Tony Gatliff, Delphine Mantule ve Tony Gatliff'in oğlu Valentin Dahmen'i var. Özellikle 2000'lerden itibaren Valentin'in de film müziklerine dahil olduğunu görüyoruz. Tabii özgün müzikler dışında filmlerde çok güzel şarkılar da yer alıyor. Önce La Plage'ı dinleyeceğiz, sonra da Jour Domingo'dan Santa Maria.

Geldik 2017 yılındaki Aman Doktor filmine. Cem, pek çok Tony Gatti filminde olduğu gibi yine seyahat eden bir karaktere odaklanıyoruz. Cem'e, Yunanistan'da yaşayan denizci teknesinin motoru için gerekli olan bir parçayı İstanbul'da bulabileceğini düşündüğü için yeğeni Cem'i İstanbul'a gönderir ve Cem'in macerası da böyle başlar. Yine bu macera güzel hikayelerle ve muhteşem müziklerle süslüdür. Dinleyeceğimiz 3 melodi de tanıdık gelecek size. Önce Despina Pagula'dan Agapomia Pantremeni, ardından Maria Seitanidu'dan Kayıkçı ve son olarak da Cem Köklükaya, Daphne Patakya, filmde başrol oyuncusu Daphne Patakya ve Melike Şahin'den İstemem Babacığım.

Filmlerinde yolculuklar ve müziğin iç içe geçtiği bir dünya sunuyor bize 2 Eylül 2026'da kaybettiğimiz yönetmen Tony Gatliff. Bu hikayeler çoğu zaman romanların hikayeleri, çoğu zaman da hayatın öteki tarafında yer alan, ötekileştirilmiş insanların hikayeleri. Tom Medina ile devam edelim. 2021 yapımı bir film. Filmin müziklerinde müzisyen San yer alıyor. Filmde yer alan melodilerin bir kısmı ona ait Goodbye ilk dinleyeceğimiz melodi, örneğin onun. Daha sonra iki melodi daha dinleyeceğiz. Manero'dan Una Noche de Verano, sonra da Padre.

Çocuk Mahkemesi tarafından Fransa'nın güneyindeki bir yere gönderilen Tom Medina'nın öyküsünü izlemiştik 2021'deki Tom Medina filminde. Sevgili dinleyiciler, gözüm kulağım sinemada geçen haftadan itibaren Tony Gatliff'in film müziklerine yer verdik. Müzik ve neşe hiçbir zaman onun filmlerinde eksik kalmamıştı. Anj da böyle bir film. Orada da 60 yaşındaki bir müzisyenin öyküsü anlatılıyor. Eski arkadaşıyla barışmak için yolculuğa çıkan bir karakter Anj. Filmden dinleyeceğimiz ilk melodiler O Mon Amour, Mon Amour. Filmin müzikleri Tony Gatliff, Delphine Mantule ve Valentin Dahmani'ye ait. Sonra bir Macar şarkısı Gerekite Göngivirak.

İyi yolculuklar, Çılgın Yabancı, Transilvanya, Özgürlük, Geronimo, Aman Doktor, Anş, Tony Gattif bize çok güzel filmler bıraktı. Sinemanın ne kadar sahici olabileceğine dair de çok güzel bir miras bıraktı. Sinema severler onun filmlerini izlemeye devam edecek. Müzik severler de o filmlerdeki harika müzikleri dinlemeyi sürdürecek. 2 hafta onun filmlerinden müzikler dinledik. 2025'te çekilmiş Anş filmi onun son filmiydi. Bu filmden dinleyeceğimiz iki melodiyle programı bitirelim. La Caeta ve Chiki Chiki. Gözüm kulağım sinemadan bugünlük bu kadar. Program yapımcısı ben Kurtuluş Özyazıcı. Yeniden görüşmek üzere. Sinemasız ve müziksiz kalmayın. Hoşçakalın.

A ver.

0: ritmin adı Brezilya.
1: Güneşin ritimle buluştuğu bir coğrafyadan, sokakların müzikle nefes aldığı bir ülkeden, Brezilya'dan sesler, renkler ve hikayeler. TRT İstanbul Radyosu, radyo stüdyolarında Ankara Brezilya Büyükelçiliği Kültür Departmanı'nın katkılarıyla hazırlanan Ritmin Adı Brezilya ile her pazar saat 21'de karşınızdayız. Ben Ayşenur Şeker, teknik yönetmenimiz Türkay Güner. Bu yolculukta Brezilya müziğinin ritimlerini, hafızasını ve anlatılarını birlikte keşfediyoruz. Bu akşam rotamızı Brezilya müziğinin belki de en az bilinen ama en özgün seslerinden birine çeviriyoruz. Sambayı, caz armonisini ve orkestral yazımı aynı çatı altında buluşturan bir isme, Moacir Santos'un mirasına doğru yol alıyoruz. Moacir Santos, 1926 ile 2006 yılları arasında yaşadı. Brezilya müziğinin en yenilikçi bestecilerinden, düzenleyicilerinden, saksafoncularından ve eğitimcilerinden biri olarak anılıyor. Pernambuco eyaletinin Flores kasabasında doğan Santos, Brezilya ritimlerini, cazı, orkestral müziği ve Afro-Brezilya müzik geleneklerinin unsurlarını bir araya getiren kendine özgü bir müzik dili geliştirdi. Santos, Rio de Janeiro'ya taşındıktan sonra şehrin müzik çevrelerinde önemli bir isim haline geldi. Radyo, televizyon, sinema ve dönemin büyük Brezilyalı sanatçıları için düzenleyici ve besteci olarak çalıştı. Sofistike armoni dağarcığı

sanatçı ve orkestrasyon konusundaki olağanüstü bilgisi Baden Powell, Sergio Mendes ve Tom Jobim gibi müzisyenlerin saygısını kazanmasını sağladı. 1960'lı yıllarda Moacir Santos Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı. Orada besteci, icracı ve öğretmen olarak kariyerini sürdürdü. 1965 tarihli Coisas albümü onun dönüm noktası niteliğindeki eserleri sayılıyor ve Brezilya enstrümantal müziğinin en büyük başyapıtlarından biri olarak kabul ediliyor. Albüm sadece Coisa olarak adlandırılan bir dizi besteden oluşuyor. Bu bestelerde samba, bayau, freu, caz ve afro-brezilya etkileri, karmaşık düzenlemeler ve kendine has melodilerle bir araya geliyor. Santos'un müziği çoğu zaman sofistik ya da deneysel olarak tanımlansa da aslında her zaman Brezilya müzik geleneklerine sıkı sıkıya bağlı kaldı. Coisa 5, Nana, Coisa 4, Coisa 2 ve Coisa 10 gibi eserler zamanla Brezilya enstrümantal repertuarının bir parçası haline geldi. Moacir Santos'un mirası kendi kayıtlarının çok ötesine uzanıyor. Bir eğitimci olarak birçok Brezilyalı müzisyen kuşağını etkiledi. Besteleri bugün hala Mario Adnet, Zé Nogueira, Paulo Bellinati ve Andrea Meimari gibi sanatçılar tarafından yeniden ele alınıyor. Müziği Brezilya popüler müziği, caz ve konser müziği arasında eşsiz bir konumda duruyor. Bu da onu 20. yüzyıl Brezilyası'nın en önemli ama tarihsel olarak hakkı yeterince teslim edilmemiş bestecilerinden biri haline getiriyor. Kısacası Moacir Santos, Brezilya müzik gelenekleriyle modern caz arasında dikkat çekici bir köprü kuran bir besteci, düzenleyici, saksafoncu ve eğitimci olarak tanımlanabilir. Bu akşamki listemiz Moacir Santos'un kendi kayıtlarından ve onun mirasını bugüne taşıyan çağdaş yorumculardan oluşan zengin bir seçki sunuyor. Coisas albümünün doğuşuna ve Santos'un caz ile Brezilya müziği arasında kurduğu o eşsiz köprüye dolu dolu bir yolculuk bu. Katie, Moacir Santos'un 1974 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kaydettiği Saudade albümünün bir parçası. Eser Santos'un kariyerinin sonraki döneminin uluslararası karakterini yansıtıyor. Bu dönemde Brezilyalı müzikal dağarcığı giderek daha fazla Amerikan cazı ile etkileşime giriyordu. Şarkının sofistik harmonisi, özenle kurulmuş melodisi ve zengin orkestrasyonu Santos'un neden yalnızca bir saksafoncu değil, aynı zamanda olağanüstü bir besteci ve düzenleyici olarak görüldüğünü gösteriyor. Parçanın adı ve genel atmosferi Brezilya müzik kültürüyle derinden özdeşleşmiş Saudade kavramını da hatırlatıyor. Bu kavram aynı zamanda Santos'un yurt dışında yaşayan bir Brezilyalı sanatçı olarak kendi deneyimiyle de örtüşüyor.

Another Thing, yani Portekizce adıyla Otra Coisa, Moacir Santos'un görece daha az ilgi görmüş bestelerine adanan Soruş Alegre albümünde yer alıyor. Şarkının adı Santos'un bestelerinde sıkça kullandığı Coisa kelimesine ilginç bir gönderme yapıyor. Müziği çoğu zaman Choro'nun ve diğer Brezilya geleneklerinin ritmik dilini, cazın armonik incelikleriyle ve orkestral yazımın karmaşıklığıyla bir araya getiriyor. Bu kayıt özellikle değerli. Çünkü Santos'un yaratıcılığının 1965 tarihli başyapıtındaki ünlü On Coisa'sının çok ötesine uzandığını gösteriyor.

Nana, Moacir Santos'un en beğenilen bestelerinden biri ve dönüm noktası niteliğindeki 1965 tarihli Coisas albümünden Coisa 5 ile yakından ilişkili. Eser, Mario Telish'in kaleme aldığı sözlerle buluştuktan sonra özellikle ünlendi ve birçok Brezilyalı sanatçı tarafından kaydedildi. Müzikal dili, caz harmonisini Afro-Brezilya ritmik unsurlarıyla birleştiriyor. Böylece güçlü ve son derece kendine özgü bir atmosfer yaratıyor. Lethieris Leiti ile Orkestra Rumpilez'in 2022 tarihli yorumu özellikle önemli. Çünkü Leiti'nin Afro-Bayayalı perküsyon ve orkestral cazla yaptığı çalışma, Santos'un Brezilya ile Afrika kökenli müzik gelenekleri arasında kurduğu o özgün sentezle doğal bir diyalog kuruyor.

April Child, Santos'un Amerikan dönemine ait önemli bir albüm olan Maestro'dan geliyor. Eser onun caz dünyasında anlaşılabilecek ama aynı zamanda belirgin biçimde Brezilyalı bir kimlik taşıyan müzik yaratabilme yeteneğini gösteriyor. Santos'un yazımı, sofistike armonik hareketler, özenle kurulmuş melodik çizgiler ve olağanüstü bir orkestral renk duygusuyla karakterize ediliyor. Parça aynı zamanda onun Brezilya'nın bölgesel geleneklerine duyduğu sürekli ilgiyi de yansıtıyor. Santos bu gelenekleri sadece yeniden üretmiyor, tamamen dönüştürüyor. Bu eser Santos'un müziğinin Brezilya popüler müziği, caz ve çağdaş orkestral kompozisyon arasında nasıl bir alana sahip olduğunun mükemmel bir örneği.

Coisa Six, Moacir Santos'u Brezilya enstrümantal müziğinin en özgün seslerinden biri olarak kabul ettiren Coisas albümünde yer alan 10 besteden biri. Santos, geleneksel klasik terim olan opus yerine bilinçli olarak Coisa kelimesini kullandı. Böylece formal kompozisyon ile Brezilya popüler müziği arasında bir köprü kurdu. Bu eser Brezilya ritmik unsurları, modern caz ve orkestral müziğin inceliğiyle ele alınıyor. Parçanın Opus 3 No 1 gibi sonraki kayıtlarda yer alması, Santos'un bestelerinin ilk yayımından uzun yıllar sonra bile nasıl yeniden keşfedildiğini gösteriyor.

Koiza Van, Santos'un ünlü Koizas albümünü oluşturan besteler dizisini açıyor. Eser onun müzikal evrenine mükemmel bir giriş niteliğinde. Brezilya ritmik yapılarını cazın armonik dağarcığıyla ve doğaçlama olanaklarıyla bir araya getiriyor. Gitarist Marcelo Gonçalves ile klarnetçi Anat Cohen'in 2017 tarihli yorumu esere daha samimi, oda müziğine yakın bir karakter kazandırıyor. Bu versiyon Santos'un yazımının ne kadar esnek olduğunu gösteriyor. Orijinal düzen

düzenlemeleri genellikle büyük bir orkestral olsa da besteler küçük bir topluluğa indirgendiğinde de gücünü koruyor. Böylece melodi, armoni ve ritim arasındaki incelikli diyalog çok daha belirgin hale geliyor.

Coiza Tu, Santos'un özgün Coizas döngüsüne ait ve kariyerinin uluslararası boyutunu gözler önüne seriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçirdiği dönemde kaydedilen eser, onun Amerikan caz unsurlarını Brezilya köklerine sahip bir müzik diline ne kadar doğal biçimde kattığını gösteriyor. Santos, iki tarzı sadece bir araya getirmekle kalmadı. Brezilya ritimlerinin, sofistike harmonilerin, caz yönelimli melodilerin ve orkestral dokuların bir bütün olarak etkileşime girdiği kendine özgü bir dağarcık yarattı. Bu kayıt aynı zamanda çağdaşlarının birçoğuna kıyasla uluslararası alanda daha az tanınmasına rağmen Santos'un müzisyenler ve düzenleyiciler arasında neden bu kadar etkili bir isim haline geldiğini de gösteriyor.

Coisa et Navegação aslında enstrümantal bir eser olarak tasarlanmıştı. Ancak Oro Negro albümündeki versiyon Neil Lopez ile Regina Wernick'in sözleriyle esere vokal bir kimlik kazandırıyor. Milton Nascimento'nun yorumu Santos'un müziğine bir başka önemli boyut daha katıyor ve onun sofistike enstrümantal yazımını Brezilya şarkı geleneğinin dünyasına taşıyor. Navegação başlığı hareketi ve yolculuğu çağrıştırıyor. Bu da Santos'un Brezilya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında geçen kendi hayatıyla güçlü biçimde örtüşüyor. Bu kayıt aynı zamanda çağdaş Brezilyalı sanatçıların Santos'un bestelerini nasıl yeniden keşfedip yeni bir kuşakla buluşturduğunu da gösteriyor.

Şimdi bir arada dinleyeceğimiz Veni Trains ile Asaudage Mata Ejenti Quartabe grubunun Lisa Uvan Moasir albümünde yer alıyor. Bu kayıt çağdaş müzisyenlerin Santos'un müziğini yalnızca orijinal düzenlemeleriyle yeniden üretmek yerine onu nasıl yeniden yorumladığını gösteren güzel bir örnek. Grup Santos'un müziğine deneysel ve çağdaş bir duyarlılıkla yaklaşıyor. Ritmik, armonik ve dokusal olanaklarını ön plana çıkarıyor. Antonio Almeida ile João de Barro'nun kaleme aldığı Asaudage Mata Ejenti ile kurulan bir birliktelik, Santos'un repertuarıyla ve Brezilya'nın Saudage geleneğiyle ek bir bağ kuruyor. Sonuçta Moasir Santos, Brezilya müziğinin farklı dönemleri ve gelenekleriyle bir diyaloğa giriyor. Bu da onun bestelerinin bugün hala ne kadar uyarlanabilir ve çağdaş kaldığını gösteriyor.

Son olarak dinleyeceğimiz Maraca Tucute, muasir Santos'un müzikal kimliğinin en önemli temellerinden birini gözler önüne seriyor. Brezilya'nın kuzeydoğusuna ait müzik gelenekleriyle kurduğu bağ. Pernambuco'da doğan Santos, maracatu gibi ritimleri özümsedi ve bunları sofistik armonik ve orkestral tekniklerle dönüştürdü. Projeti Coisa Fina'nın performansı, besteyi çağdaş bir Brezilya enstrümantal bağlamına taşırken eserin ritmik enerjisini de ön plana çıkarıyor. Dinleyeceğimiz bu son eser, Santos'un Kuzeydoğu kökleriyle kariyeri boyunca geliştirdiği modern caz dili arasındaki bağı gözler önüne seriyor. Bu akşamki yolculuğumuz bize bir kez daha hatırlatıyor ki muasir Santos'un mirası Brezilya ritimleriyle caz armonisini, Kuzeydoğu kültürüyle uluslararası bir vizyonu aynı çatı altında buluşturan eşsiz bir sentezdir. Belki hak ettiği kadar tanınmamış olsa da bugün pek çok müzisyenin ve düzenleyicinin çalışmalarında yaşamaya devam ediyor. Ben Ayşenur Şeker, teknik yönetmenimiz Türkay Güner. Ritmin Adı Brezilya'nın bu akşam da sonuna geldik. Bir sonraki programda Brezilya'nın ritim dünyasında yeni bir durakta yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yalın, haberleri sunuyoruz. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Öte yandan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. Fon krizi soruşturması devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, sorumluluğu olan herkesten hesap sorulacağını söyledi. İdari düzenlemeler dahil ne gerekirse yapılacak dedi. İstanbul'da hitap eden AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edileceğini vurguladı. Çelik, konunun Türk ekonomisine ve finansal sisteme yönelik bir risk oluşturmadığının da altını çizdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sürecin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne dair soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan eski cezaevi kampüs doktoru evinde ölü bulundu. Polis ekiplerinin ilk incelemesine göre Taner'in ölümü şüpheli bulundu. Kozinoğlu soruşturmasında Pana Film'in direktörü İhsan Karademir'in de şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Karademir adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde yolcu midibüsüyle otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs devrildi. Otomobil ise şarampole savruldu. Kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü şekilde kınadı. Müslümanlara ait kutsal mekanlara yönelik ihlallerin gerilimi artırdığı belirtildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de

baskını lanetledi. Mescid-i Aksa Müslümanların kırmızı çizgisidir dedi. Gazze'de İsrail'in soykırımı sözde ateşkesin gölgesinde sürüyor. Katil İsrail son olarak 8 yaşındaki bir çocuğu katletti. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze'de katledilen Filistinlilerin sayısı 1417'ye yükseldi. İsrail zulmü Batı Şeria'da da devam ediyor. Katil İsrail unsurları yıkım, baskın ve işgali genişletmeye devam ediyor. CHP'nin Bolu Abant'ta düzenlediği milletvekilleri kampı sona erdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kampı takip eden basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, CHP'deki arınma sürecinin büyük ölçüde tamamlandığını söyledi. Ahlaki kodlara dönüş mesajını yineledi. Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasını kendi tercihidir sözleriyle değerlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin de mecliste destek verdiği terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı olumlu olarak değerlendirdi. Yapay zeka Avustralya'da hükümetin internet sitesine sızdı. OpenAI tarafından geliştirilen bir yapay zeka ajanının Haziran ayında ülkenin kamu sağlık sistemine sızdığı belirtildi. Şirketin durumu aylar sonra genel bir e-postayla açıkladığı kaydedildi. İngiltere'deki ABD askeri üssü Fairford çevresinde 85 ev patlayıcı şüphesiyle tahliye edildi. Polis 5 kişinin gözaltına alındığı ve bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı. Amerikan üssünün İran'a yönelik saldırılar kapsamında kullanıldığı iddiaları da gündeme geldi. Haberleri sunduk.

TRT Radyo 3 stüdyosundan hepinize merhaba. Dünya haline hoş geldiniz. Dünyanın ezgilerini sizlerle paylaşarak oturduğunuz koltuğunuzda sizlere hayali bir yolculuk yaşatmak için ses veriyoruz. Teknik yapımda Zuhal Ergür ve programı hazırlayan ve sunan ben Çağrı Çetinsel'in rehberliğindeki bu geceki programımızda Kuzey Kutbu'na yönelip Eskimoların diyarlarına gidiyoruz. Bir haldir yolculuk, düşleyen yolcu kalmasın. Hazırsanız başlıyoruz.

0: Eskimoların diyarlarındaki yolculuğumuzda Sibiryalı yani Yupik besteci ve şarkıcı müzisyen Snow Raven'le Fransız müzisyen Baptiste Sion'un ortak çalışması Mirror Speaks'la başladık. Hemen ardından da Kanniguma isimli şarkıyla Elisapi ve Beatrice Dier yolculuğumuza eşlik etti. Tarihlerine baktığımızda 12 bin yıl kadar önce son buzul çağının sonlarına doğru ve Asya ile Amerika kıtaları henüz birbirinden ayrılmamışken Sibirya'dan Alaska'ya göç eden avcı halkların torunları günümüzdeki Eskimo halklarını oluşturmuşlardır. İnuitler ve Yupikler yani bilinen genel adıyla Eskimolar dünyanın Arktik coğrafyasındaki Grönland, Alaska, Kanada ve Doğu Sibirya'nın bir bölümünde yaşamaktadırlar. Avcılık ve toplayıcılıkla yaşam sürdüren bu halkların çoğunluğunun konuştuğu dil ise Eskimo Aleut dilidir. Bu kısa bilgiden sonra müzikal yolculuğumuza devam edelim. Kanadalı Inuit müzisyen Loe'nin iki çalışması var şimdi sırada. İlk olarak dinleyeceğimiz Iglumi yani Evde isimli çalışmasındaki konuşmasında Inuit yaşamındaki ev ve aile bağlarının öneminden bahseder. Hemen ardından dinleyeceğimiz Kitun Gati Yaivunga yani Ben Birinin Evladıyım isimli şarkısında köklerine bağlılığını ve hayatın zorlukları karşısında herkesin kendi içinde bir çocuk taşıdığını anlatır.
1: Akinna, Apoti, Hoa. Illera, Tuttoraya, Neromito. Repicalo, Unaktu. Illo apotimik sana semayo illo ani saymanakto. Kuller ikumayo akim meteartu nilo. Ana anaga ikum masakto kuller mi. Atataga sayiliyo illo leo kaugami. Sikumiyo ngovugutu.

Eskimoların diyarlarındaki yolculuğumuza Katayak, yani Inuit Boğaz şarkıcılığının en önemli temsilcilerinden iki kız kardeşin oluşturduğu Pixik grubuyla devam ediyoruz. Dünyaca ünlü God Rest Ye Merry Gentlemen'ı Inuit Boğaz şarkıcılığı düzenlemesiyle ve tamamen akapella olarak dinliyoruz.

Grönlandlı müzisyen Wernher Brandt var şimdi sırada. Hayat gailesinin sorumluluklarından ve yorgunluklarından arınma isteğinden bahsettiği şarkısı Ekyasurluk, yani tembellik bizlerle.

Eskimo yolculuğumuza Kanadalı Inuk şarkıcı Salih ve grubu The Ramen Hearts'la devam ediyoruz. Parçaları Umatiga, yani kalbim.

Sırada iki çalışma var. İlk olarak Asiva'dan Ananakuluga ve hemen ardından The Jerrycans'ten Ukiyuk bizlerle.

Eskimo programımızın sonuna yaklaşırken yine iki çalışmayla devam ediyoruz. İlk olarak Inuk'tan Mawa Artumi, hemen ardından da Nive Nisan ve The Dear Children grubundan Tuttu Kasik Bizlerle.

Geldik programımızın sonuna. Son şarkımız Yurini'den Surus Yirmit. Ses kayıtta Ramazan Özbay, teknik yapımda Zuhal Ergür ve programı hazırlayan ve sunan ben Çağrı Çetinsel, sizlerle yeni buluşmayı diliyoruz. Görüşmek üzere.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

was sick, lying in my bed.

Herkese mutlu akşamlar. Delta ve Ötesi programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Pınar Savaş, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu. Önümüzdeki yaklaşık bir saat boyunca her hafta olduğu gibi blues'un en iyi örnekleriyle radyolarınızda olacağız. 1941 yılından bir kayıtla bugünkü programımızı açtık. Things About Coming My Way, Sammy Price ve grubuna vokaliyle Jack Taylor eşlik etti. Texaslı piyanist Sammy Price, Boogie Woogie, Blues Swing ve Jump Blues'la geçirdiği uzun müzik yaşamına Dallas'ta Alfonso Trans Orchestra ile başladı. 1929 yılında Blue Rhythm Stomp şarkısını kaydetti. Kurucusu olduğu grubuyla önce Kansas'a, ardından Detroit'e ve en sonunda da Chicago'ya gitti. 1938'de New York'a yerleşti. Burada bir plak şirketi için stüdyo piyanisti olarak çalıştı. Trixie Smith ve Sister Rosetta Tharpe gibi isimlerin kayıtlarında yer aldı. 50'li yıllarda trompetçi Red Allen'la birlikte çaldı. Avrupa'ya giderek birçok kayıt yaptı. Burada büyük ilgi gördü. Fransa, İspanya, Portekiz ve Tunus'ta toplam 90'a yakın konser verdi. Müzik dışında sivil haklar savunucusu olarak da çalışan piyanist, 1960-1980 yılları arasında özellikle evsizler için yapılan ve yoksulluğu önlemeye yönelik kampanyalarda görev aldı. 1977 yılında piyanist Dubie Black tarafından Boogie Woogie'nin kralı ilan edilen Sammy Price, 1992'deki ölümüne kadar çalmayı sürdürdü. 1975 yılında Fransa'da kaydedilen Rockin' Boogie albümünden Boogie with Riffs, Blue for the Bluesicians ve King of Boogie Woogie albümünden ünlü parçası Boogie Woogie French Style'la Sammy Price'ı yeniden dinliyoruz.

Boogie with Riffs, Blue for the Bluesicians ve Boogie Woogie French Style'la Sammy Price radyonuzdaydı. İkinci müzisyenimiz Chicago Blues'unun bir temsilcisi, Fenton Robinson. İsmiyle özdeşleşen şarkısı Somebody Loan Me a Dime'la bizlerle.

Blues ansiklopedisine göre her iki blues müzisyeninden birinin repertuarında yer alan Fenton Robinson'ın Somebody Loan Me a Dime şarkısını dinledik. Mississippi'li genç gitarist Robinson, radyoda dinlediği bluesla büyüdü. T-Bone Walker'dan etkilendi. 16 yaşında geldiği Memphis'te ilk teklisi olan Tennessee Woman'ı Bobby Blue Bland sayesinde yaptı. Birçok müzisyen tarafından yorumlanan As the Years Go Passing By şarkısını da burada kaydetti. 1962 yılında Chicago'ya giden gitarist, grubu The Dukes'la Larry Davis'in Texas Flood şarkısını da çaldıktan sonra Texas Flood Robinson lakabını kazandı. Somebody Loan Me a Dime parçasını ilk kez kaydettiğinde ise tarih 1967'yi gösteriyordu. Bu kaydın Amerika Birleşik Devletleri genelinde dağıtılacağı gün çıkan kar fırtınasının dağıtımı engellemesi Fenton için büyük bir şanssızlık oldu. Şarkı bundan 2 yıl sonra Buzz Skaggs'in yorumuyla büyük sükse yapacak ancak bu şarkının Fenton'a ait olduğunun belirtilmemiş olması uzun süren bir telif hakları davasına yol açacaktı. Fenton Robinson, Lovell Falson ve Larry Davis için şarkılar bestelemesinin yanı sıra Sonny Boy Williamson ve Junior Wells gibi blues efsaneleriyle de birlikte çaldı. Charlie Musselwhite ile turneye çıktı. 70'lerde bir araba kazası yüzünden kısa süre hapis yatan gitarist, hapisten çıkınca tekrar Chicago kulüplerinde boy gösterdi. Özellikle ilk dönemlerine ait ünlü şarkıları Albert King, Alvin Bishop, Eric Burdon, Maggie Bell ve Charlie Musselwhite tarafından yeniden yorumlandı. Ancak 80'li yıllara gelindiğinde Stevie Ray Vaughan ve Robert Cray listeleri alt üst ederken Robinson'ın ismi parlayamadı. Springfield, Illinois'a taşınan Robinson, buradaki okullarda blues eğitimi verilmesi için çalışmalar yaptı. Gençlere blues'un kökleri ve enstrüman teknikleri konusunda dersler verdi. Bir eğitimci olmaktan mutluluk duyan Fenton Robinson çalmaya da devam etti. 1995 yılında Chicago Blues Festivali'nde 100 bin kişiye verdiği konser onun son büyük gösterisi oldu. 1997'de hayata veda eden gitarist Fenton Robinson'dan Going to Chicago, As the Years Go Passing By ve I Hear Some Blues Downstairs sizlere dinletmek istediğimiz diğer şarkılar.

Fenton Robinson'dan Going to Chicago, As the Years Go Passing By ve I Hear Some Blues Downstairs az önce çaldığımız şarkılardı. Şimdi yolumuz Avustralya kıtasından bir blues piyanisti, şarkıcı ve besteci olan Andy Cowan'la kesişiyor. Andy Cowan'dan dinleyeceğimiz ilk şarkı Losing Hand.

I gambled on love, got a losing.

cheating. I played fair.

Losing Hand, Andy Calvin'den dinlediğimiz ilk parçaydı. Calvin, Melbourne'da klasik piyano eğitimi alarak büyüdü. Blues'dan rock'a, soul'dan caza farklı türlerle ilgilendiğinden Ray Charles'tan Chopin'e, John Coltrane'den Muddy Waters'a pek çok isimden etkilendi. 70'li ve 80'li yılları Avustralyalı farklı gruplarda çalarak geçirdi. Avustralya Müzik Endüstrisi Derneği'nin verdiği ARIA ödüllerinde 2000'de Yılın Blues Albümü, 2001'de Yılın Blues Sanatçısı, 2003'te ise Yılın Erkek Sanatçısı ödüllerini kazandı. Piyanist ayrıca 2002 yılında Memphis'te düzenlenen Blues Convention'da ikincilik ödülüne layık görüldü. Film müzikleri de yapan Andy Calvin şimdiye kadar 7 albüm kaydetti. When the Night Comes In şarkısıyla Calvin ve piyanosu tekrar bizlerle.

And the Cabin'den dinlediğimiz When the Night Comes In şarkısıyla programımızın sonuna geldik. Kapanışı Fenton Robinson'ın The Chicago Blues Master Live and Studio Sessions'tan seçtiğimiz Help Me parçasıyla yapıyoruz. Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Radyo 3.
1: Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Cumhur Özmakinacı.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Cumhur Özmakinacı.

Köklerini ve dallarını oluşturmuş müzisyenlerin caz ve yaşam yorumları Caz Ağacı'nda. Cenk Ersarp'ın hazırlayıp sunduğu Caz Ağacı her hafta salı saat 23'te TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Henry Eccles'in kontrobas ve piyano için sol minör sonatını ve Carl Maria von Weber'in klarnet ve yaylı çalgılar için Opus 34 si bemol majör kentetini dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne Ludwig van Beethoven'la başlıyoruz. Bestecinin Fidelio olarak bilinen ve orijinal başlığı Leonore olan operasının uvertürünü Rafael Paera yönetimindeki Sinfonia Juventus topluluğu seslendiriyor.

Beethoven'ın kaleminden çıkan tek opera olan Leonore Operası'nın uvertürünü Rafael Paera yönetimindeki Sinfonia Juventus topluluğu seslendirdi. Romantik dönemin ulusalcı akım temsilcilerinden Edvard Grieg'in piyano için Norveç Kırsal Dansları dizisinden 3 parçayla devam ediyoruz.

Edward Grieg'in 1902-1903 yılları arasında kaleme aldığı Opus 72 Norveç Kırsal Dansları adlı dizisinden 3 parçayı piyanist Howard Gimse'den dinlediniz. Rönesans dönemi bestecisi Josquin des Prez'e ait bir ilahi var sırada.

Stephen Crabbery yönetimindeki BBC şarkıcılarından Rönesans dönemi bestecisi Josquin des Prez'e ait bir ilahi dinledik. Çek kemancı ve besteci Josef Suk'un 1902 tarihli Opus 23 Eleji adlı eserinin piyanolu trio düzenlemesiyle devam ediyoruz.

Çek besteci Josef Suk'un 1902 yılına ait Opus 23 Eleji adlı eserinin piyanolu trio düzenlemesini Trio Lorenz topluluğundan dinlediniz. 16. yüzyıldan 5 anonim şarkı var sırada. Gilles Plante yönetimindeki Claude Gervais topluluğu seslendiriyor.

Gilles Plante yönetimindeki Claude Gervais topluluğu 16. yüzyıla ait 5 anonim şarkı seslendirdi. Müzisyen bir aileden gelen geç barok dönem bestecisi Henri Eccles'in kontrbas ve piyano için sol minor sonatıyla devam ediyoruz.

Henry Ecclestone'un sol minör sonatını kontrbasta Gary Carr ve piyanoda Harmon Lewis'ten dinledik. Wolfgang Amadeus Mozart'ın 1787 yılında Prag'da ilk kez seslendirilmesi nedeniyle Prag alt başlığıyla anılan Re majör 38. senfonisi var sırada.

Mozart'ın Takt alt başlıklı Re majör 38. senfonisini Freiburg Barok Orkestrası'ndan dinlediniz. 19. yüzyılın Alman bestecilerinden Bernhard Molik'in akordeon için 1857 yılında kaleme aldığı 6 sözsüz şarkının arpeşlikli düzenlemesiyle devam ediyoruz.

Bernard Molik'in 1857 tarihli Altı Sözsüz şarkısını akordeonda Josef Petrich ve arpte Erika Goodman seslendirdiler. Programımızın bu bölümü

Romantik dönemin ilk temsilcilerinden Carl Maria von Weber'in Opus 34 Si bemol majör klarnet kantitini, klarnette James Campbell ve Oxford Quartet'ten dinledik. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1937 yılında kurulan Fransa Radyo Filarmoni Orkestrası'nın 12 Eylül 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Santu Matias Ruvali yönetiminde sahne alan topluluğun solisti Shostakovich'a ait ikinci keman konçertosunu seslendirmek üzere davet edilen 1967 doğumlu Yunan kemancı Leonidas Kavakos. Konser programında ilk olarak Dimitri Shostakovich'in 1954 yılında Bolşevik devriminin 37. yıl dönümü için kaleme aldığı Opus 96 Festival Uvertürünü dinliyoruz.